Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2025 raporuna göre aşırılık yanlısı kişi potansiyeli şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'nın en büyük tehdidi aşırı sağ olarak tanımlandı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Sinan Selen, Berlin'de 2025 Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunu açıkladı. Raporda Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından şüpheli vaka olarak izlenen Almanya için alternatifi, yani AfD partisi bünyesinde 28 bin potansiyel aşırı sağcı bulunduğu belirtilirken, şiddet yanlısı aşırı sağcı ırkçı sayısının da 15.600'e yükseldiği kaydedildi.
1: Ja, in unser Bericht mit einem Verdachtsfall zu tun. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir es bei der AfD mit einer extremistischen Partei zu tun haben. Und das Ziel ist natürlich auch genau, diese Partei und ihre Personen genau zu betrachten, die handelnden Personen genau zu betrachten, auch die Aktivitäten. Es gibt im Verfassungsschutzbericht auch einen leichten Hinweis darauf, wie sich beispielsweise im Bereich des rechtsextremistischen Personenpotenzials auch AfD-Mitglieder befinden. Diese Gruppe ist deutlich ansteigend, hier zu identifizieren. Und das gibt so einen Eindruck daraus, wie auch eine mögliche Entwicklung dieser Partei zu sehen ist.
0: Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, aşırı sağ çevrelerde gençlerin ve bazı durumlarda reşit olmayanların giderek daha fazla radikalleştiğine dikkat çekiyor. Raporda gözlem altındaki gençlerin bir bölümünde belirgin bir şiddet eğilimi tespit edildiği belirtiliyor.
1: Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kann man natürlich immer davon ausgehen, dass der rechtsextremistische Bereich die stärkste Bedrohung gerade ist. Das entbindet aber nicht davon, die anderen Extremismusbereiche ganz genauso im Blick zu haben.
0: Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın izlediği gruplardan biri de Letzte Verteidigungswelle. Grubun sığınmacı yurtlarına ve sol görüşlü kuruluşlara yönelik bundaklama ve fiziki saldırılarla demokratik sistemi çökertmeyi hedeflediği belirtiliyor.
1: Die Folien, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, die verdeutlichen die Gefahr des Rechtsextremismus, des Linksextremismus, des Extremismus insgesamt. Wir haben ein wachsendes Personenpotenzial im extremistischen Bereich, was dabei besonders auch bedrohlich ist, dass sich diese Szene ständig verjüngt, stärker vernetzt und aktionsorientierter ist. Wir sehen die gewaltbereiten Delikte, die auch damit verbunden dann ständig steigen. Das ist eine Herausforderung der Zeit, dass diese Täter auch immer jünger werden, Kinder teilweise als Täter auffällig werden und Straftaten dort steigen.
0: Anayasayı Koruma Teşkilatı, Verfassungsschutz, AfD içindeki aşırı sağcı kişi sayısının arttığını değerlendiriyor. Sachsen-Anhalt'ta AfD'nin Eylül ayında yapılacak eyalet seçimlerinden sonra hükümeti kurma ihtimali Almanya'da güvenlik tartışmalarını arttırdı. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı aşırı sağ çevrelerde gençlerin ve bazı durumlarda reşit olmayanların giderek daha fazla radikalleştiğine dikkat çekiyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tüm Metropol FM dinleyenlerini selamlıyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar. Selamlar, sevgiler. Sesimiz ulaştı bütün mekanlara, bütün ortamlara. Güzel sabahlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Saat 5 ile 6 arası çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımız, ısınma hareketlerimiz yeni güne, yeni sabaha sizlerle. 6 itibariyle de çay şekeri programında buluşacağız. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi konumuz ekonomi. Ekonomide kanayan bir yaraya parmak basacağız. Çünkü Almanya'da sanayide ayda 15 bin iş kaybı yaşanıyor. İş gücü piyasasında zayıf seyirde devam ediyor. Haziran verileri özellikle imalat sanayindeki baskının sürdüğünü gösteriyor. Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles'e göre sanayide son 12 ayda 174 bin iş kaybı yaşandı. Bu da ayda ortalama yaklaşık 15 bin istihdamın kaybolması anlamına geliyor. Nahles, Nürnberg'de açıkladığı verilerde sanayinin ticaret sektörüyle birlikte iş gücü piyasasının en sorunlu alanlarından biri olduğunu söyledi. Federal İş Ajansı'na göre konjonktürel kısa çalışma başvurularının 3'te 2'si de imalat sanayinden geliyor. Sanayi işlerinin genellikle daha yüksek ücretli olması, işsizlik ödeneği ödemeleri nedeniyle kurumun mali yükünü de artırıyor. Haziran ayında toplam işsiz sayısı ise Mayıs'a göre 15 bin azaldı. İşsiz sayısı yaklaşık 3 milyon oldu. İşsizlik oranı da 0,1 puan düşerek %6,2 oldu. Ancak tablo tamamen olumlu sayılmaz. Çünkü işsiz sayısı geçen yılın Haziran'ına göre hala 22 bin daha yüksek. Federal İş Ajansı verilerine göre işsizlik ödeneği alanların sayısı geçen yıla göre 90 bin arttı. Buna karşılık Bürgergeld ya da yeni adıyla temel güvence parası alanların sayısı 104 bin azaldı. Çünkü sığınmacılar ve Ukrayna'dan gelenler daha fazla iş buldu. Öte yandan Federal İş Ajansı'nın bütçe açığının 8 milyar euroya, hatta bunun da üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. Alman Sendikalar Birliği DGB ise artan işsizlik döneminde iş idaresinin tasarrufa gitmemesi gerektiğini belirtiyor. Kısaca Alman ekonomisinde stres sürüyor. Değerli dinleyenler, hayatımızı yakından ilgilendiren konulara ayna tutmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.

Keyifli sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Skor Kralı yarışmamız devam ediyor. Dün akşam İspanya-Avusturya maçı için tahminlerini gönderen dinleyenlerimiz arasında, doğru tahminler arasında bu sabah bir çekiliş yapacağım. O çekilişten çıkacak olan şanslı bir dinleyicimiz milli takım forması kazanacak. İstediği takıma milli formasını alabilecek. Aynı zamanda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'ten harika bir hediye paketi. Meray Kuruyemiş ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu süper yarışmamızda bir adet de Diyarbakır Radyosu kazanacak şanslı bu dinleyicimiz. Ve aynı zamanda final çekilişimizde de yine tüm doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz yer alacak. O çekilişimizden de çıkacak bir dinleyicimiz bir adet iPhone 17 kazanacak. Ve şimdi Fransa-Paraguay maçı oynanacak cumartesi günü. Bu maç kaç kaç biter? Bize skor tahminlerinizi gönderiyorsunuz ve çekilişimize katılıyorsunuz. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam ediyor Metropol FM'de birlikteliğimiz, herkese keyifli güzel sabahlar diliyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle. Almanya'da şekerli ürünler pahalanacak mı? Bununla ilgili enteresan bir reform gelecek gibi görünüyor. Bunun ayrıntılarına biraz sonra yer vereceğim, kaçırmayın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Spanky, Spanky.

Almanya'da şeker vergisi mi geliyor? Bununla ilgili bir yasa taslağı hazırlanmış ve yakında yürürlüğe girebilir. Kabine üyeleri bunu görüşecekmiş. Özellikle şekerli mamuller sağlığa zarar verdiği için bol şeker kullanan üreticiler artık şeker vergisiyle karşı karşıya olacak ve sonrasında da şekeri belki daha az kullanacaklar. Daha az sağlığa zarar verecek bu ürünler diye hesaplanıyor, düşünülüyor ama acaba üreticiler o şekerin yerine başka daha zararlı bir şey kullanır mı? Tabii bu da insanın aklına gelmiyor değil. Şeker vergisi Almanya'da hayata geçirilecek gibi görünüyor. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar.

Metropol FM'de tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları kulaklarınızda. Tatiller başlıyor. Bremen'de, Niedersachsen'de, Rheinland-Pfalz eyaletinde, Saarland'da, Essen'de okullar tatile girdi. Ve önümüzdeki hafta da Salı günü Berlin'de, Brandenburg'da, Hamburg'da son okul günleri karne günü olacak. Ve tatiller başlayacak Berlin'de de, Hamburg, Brandenburg'da da. Arabalarıyla yola çıkacak olanlar ya da yolda olanlara da iyi yolculuklar. Şu an Sıla yolundan bizi takip edenler vardır diye düşünüyorum. Sizlere de iyi yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Sıla yolunda olan dinleyenlerimizin de bize ulaşmasını rica ediyorum. 0-32-117-970-71 bizim stüdyo telefon numaramız veya WhatsApp numaramız. Sizinle bağlantıya geçmek isteriz. Yollarda durum nedir? Her şey yolunda mı? İnsanlarımızın, dinleyenlerimizin dikkat etmesi gereken noktalar neler, var mı gördüğünüz bir şeyler? Dolayısıyla bize ulaşın. Hayırlı yolculuklar size de.

Günaydın, keyifli sabahlar. Metropol FM burası. Ben Serdar, sabahların en şekeri tek şekeri. Çay şekeri programımız işte başladı. Herkese selamlar, sevgiler. Güzel bir gün diliyoruz. Saat 10'a kadar haftanın son iş gününde. Cuma gününde birlikteyiz efendim. En keyifli, en güzel şarkıların yanında birbirinden enteresan güzel konularda sizlerle olacak. Bize ulaşabiliyorsunuz 03 217

sizlerle olacak. Bize ulaşabiliyorsunuz 0 32 117 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hoş geldiniz. Guten Morgen.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Keyifli sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Skor Kralı yarışmamız devam ediyor. Dün akşam İspanya-Avusturya maçı için tahminlerini gönderen dinleyenlerimiz arasında, doğru tahminler arasında bu sabah bir çekiliş yapacağım. O çekilişten çıkacak olan şanslı bir dinleyicimiz milli takım forması kazanacak. İstediği takıma milli formasını alabilecek. Aynı zamanda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'ten harika bir hediye paketi. Meray Kuruyemiş ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu süper yarışmamızda bir adet de diğer bir radyosu kazanacak şanslı bu dinleyicimiz. Ve aynı zamanda final çekilişimizde de yine tüm doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz yer alacak. O çekilişimizden de çıkacak bir dinleyicimiz bir adet iPhone 17 kazanacak. Ve şimdi Fransa-Paraguay maçı oynanacak cumartesi günü. Bu maç kaç kaç biter? Bize skor tahminlerinizi gönderiyorsunuz ve çekilişimize katılıyorsunuz. Günaydın.

Hadise mesajımı almıştır o. Günaydın efendim, merhabalar. Guten Morgen günlerden Cuma, haftanın son iş gününün sabahından seslenmekteyiz sizlere. Günaydın. Federal hükümet birçok maddeyi içeren bir reform paketi hazırladı. Bu Almanya'nın gündemindeki en önemli konu ve o noktalar ya da konular arasında ne var? Mesela korona dönemiyle telefonla Krankschreibung rapor alabiliyordunuz. Doktora telefon açıyordunuz. Ben hastayım, başım ağrıyor, karnım ağrıyor, sırtım ağrıyor deyip rapor alabiliyordunuz. Ve bu kaldırıldı artık. Daha doğrusu kaldırılmak isteniyor, öyle söyleyelim. Artık telefonla rapor almak mümkün değil. Ve aynı zamanda hasta olduğunuz ilk gün rapor zorunluluğu getirilecek bu reform kapsamında değerli dinleyenler. Başka neler var? Özellikle sendikaları kızdıracak olan başka noktalar da var. Mesela iş sözleşmeleriyle ilgili 6 kez iş sözleşmesi uzatılabilir. Bu probate site'lar var ya, bunlar 6 kez uzatılabilir deniliyor reform kapsamında. Bakacağız, detaylı bir şekilde bakacağız. Bu son günlerde çok tartışılan bu reform planları dün açıklığa kavuştu. Ayrıntılar birazdan sizinle. Dünya Futbol Şampiyonası devam ediyor. Dün akşam oynanan ve şu an oynanmakta olan İsviçre-Cezayir maçına da bakacağız. Ama önce Manifest ve Ajda Pekkan Hileli şarkısı. Günaydın.

0: zarları, hileli manifest ve Ajda Pekkan, günaydın. Dünya Şampiyonası'nda dün akşam İspanya Avusturya'yı 3-0 yendi. Gümbür gümbür gidiyor vallahi İspanya. Avusturya Avusturya dinlemiyor. 3-0 kazandı. 2 gol Oyarzabal'den geldi. Sonrasında oynanan diğer önemli maçta gece Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Çok heyecanlı bir maçtı. Ve maç 1-1 iken maçın artık uzatma saniyelerinde, duraklama dakikalarında Portekiz Ramos'la durumu 2-1'e getirdi. Portekiz turu atlıyor derken uzatmasında Hırvatistan bir gol buldu. Durum 2-2 oldu ama VAR devreye girdi ve maçın orta hakemi pozisyonu izledi ve bir offside kararıyla Hırvatistan'ın attığı gol iptal edildi ve Portekiz 2-1 kazanmış oldu. Ronaldo'nun takımı bir üst turda şimdi İspanya'yla karşı karşıya gelecek. O da harika bir maç olur. Portekiz de İspanya Portekiz'in tek komşusu. Bu iki ülkenin maçları hep heyecanlı geçer. Başka şu dakikalarda İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geliyor. Ve maçta ikinci yarının ortalarındayız. İsviçre Cezayir karşısında 2-0 önde bu dakikalarda kıymetli dinleyenler. Ve bir üst turda son 16 turunda 6 eşleşme belli oldu bile. Portekiz İspanya ile, Meksika İngiltere ile oynayacak. Brezilya Norveç ve yarın Kanada Fas maçı var. Ve yarın akşam Paraguay-Fransa maçı saat 23'te, onu da söyleyelim. Ve Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşı karşıya gelecek. 2 eşleşme daha açık, daha belli değil. Bugün oynanacak müsabakalar var ve o maçlarla beraber de artık son 32 turundaki maçlar tamamlanmış olacak. Arjantin Kap Verde ile karşı karşıya geliyor. Onun dışında hemen bakalım günün programına değerli dinleyenler. Kolombiya-Gana maçı var ve Mısır'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu 3 maçla beraber artık son 32 turundaki müsabakalar tamamlanmış olacak.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: ...6.43 yaptık saatlerimizi. ARD Deutschland Trend'e göre hangi siyasetçiler çok seviliyor Almanya'da, hangileri sevilmiyor veya başbakanın durumu ne? Bununla ilgili hep böyle sorular yöneltilir. Aktüel ARD Deutschland Trend'e göre başbakan Merz'in çalışmasından, işinden memnun musunuz diye sormuşlar vatandaşa. Ve Almanya'da insanların %13'ü hayır, memnun değilim demiş. Almanya'da yani ne anlama geliyor bu? Her 8 kişiden biri sadece başbakanın çalışmasından memnun. %13'ü memnun sadece. Gerisi memnun değil. Ve Merz geldiğinden beri Almanya'nın ekonomisi kötü. İşte eskisi gibi daha fazla çalışmamız lazım. Daha zengin bir ülke olmamız lazım deyip durmadan bu tarz şeyler söylüyor. Ve şimdi hükümetin hazırlamış olduğu bir program var. Bu programın ismi Program für Aufschwung und Beschäftigung. Ne anlama geliyor Türkçesi? İstihdam ve ekonomik canlanma programı. İstihdam ve ekonomik canlanma programı ile ilgili hükümet ortakları kendi aralarına anlaşmışlar. Ve bazı noktalar yasalaştırılmak isteniyor. Mesela biraz önce bahsettim. Hani koronayla beraber gelen doktorlara hasta insanlar gitmesinler, orada başkalarına hastalığı bulaştırmasınlar diye telefonla rapor alma olanağı vardı. Bu tamamen kaldırılacak. Bu isteniyor. Bir de çalışanlar ikinci günden itibaren, üçüncü günden itibaren rapor göstermek zorunda olabiliyordu iş yerlerinde. İlk hasta olunan gün itibariyle rapor sunulması gerekecek bu program kapsamında. Bir de şu çok enteresan. Almanya'da geçici iş sözleşmelerinin azami süresi 2 yıldı. Yani befristete Arbeitsvertrag var ya, en fazla 2 yıllık bir iş sözleşmesi sunabiliyorlardı size. O 2 yıl bittiğinde sizi ya işten çıkarması gerekiyordu ya da tamamen işe alması gerekiyordu. Fristlos işe alması gerekiyordu. Kadrosuna katması gerekiyordu işveren o çalışanı. Bu 2 yıllık süre 4 yıla çıkarılmak isteniyor. Bu çok tartışılıyor. Sendikalar buna çok kızıyor. Bir de o normalde şu an 2 yıllık o iş sözleşmesi süresinde kontrat 3 defa uzatılabiliyordu. İşte 6 aydan 6 aya, 1 yıldan 6 ay, ondan sonra bir daha 6 ay diye uzatılabiliyordu. Bu 6 kez uzatılabilecek imiş o 4 yıllık süre içinde. Eğer bu değişirse, bu reform hayata geçirilirse kıymetli dinleyenler. Ve bunları başbakan sonuna kadar savunuyor. Bu diyor işte istihdama, iş piyasasına çok iyi gelecek diyor. Sendikacılar buna çok karşı, işverenler kısmen doğru buluyor, iyi buluyor bunu. Sanki biraz hep böyle kaş yapayım derken göz mü çıkarıyor bu adam, ne yapıyor? Kennst du das? Şunu biliyor musun? Hani lan ben bunu daha iyi yaparım. Şu an mevcut bir şey bazen insanın hoşuna gitmez. Dersin ki ben bunun şurasını şöyle değiştireyim, bunu burasına değiştireyim. Şunu şöyle yapayım, bunu böyle, bu daha iyi olsun diye uğraşırsın. Sonra ne olur? Daha boktan olur. Sanki biraz öyle oluyor bu adam, böyle durmadan bir şeyin üzerinde durduğunda. Popülaritesi de giderek düşüyor.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Gülden Delimine günaydın. Ve Türkiye'de stand-up'larıyla bilinen ve çok tartışılan bir isim Deniz Göktaş gözaltına alındı. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Bu haberin ayrıntılarını da birazdan Türkiye haberlerinde dinleyebileceksiniz. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, günaydın herkese. Almanya'ya tekrar bakacak olursak, Almanya'da da biraz önce bahsetmiş olduğum federal hükümetin bu istihdamı canlandırma ve ekonomiyi güçlendirme programı adı altında hükümet ortaklarının anlaştığı bu reform paketinin içeriği belli oluyor. 34 somut öneri var. Almanya'da istihdam piyasasını canlandırmak ve ekonomiyi güçlendirmek için. Bizleri yakından ilgilendiren bir durum vergi beyannameleri. Yani Steuererklärungler. Steuererklärung dediğimiz zaman hani ya ben ona nasıl yapacağım ya bilemem, yapamam, edemem diye hep böyle işte mali müşavirlerin yardımına başvuruluyor veya muhasebecilerin yardımına başvuruluyor. İnsanlar bunu kendileri daha kolay yapabilsinler diye de bir vergi kolaylaştırma yasası adı altında bir yasa çıkarılmak isteniyor. Bu reform paketi bunu da barındırıyor. Ona göre mesela dijital ortamda vergi beyannameleri daha kolay bir şekilde yapılsın diye hazır bir taslak olacakmış. Kişiye özel hazır bir taslak. O hazır taslakta birçok önemli bilginiz zaten yer alıyor olacak. Ve bu vergi beyannameleri biraz daha kolaylaştıracakmış. Onun dışında işletmelerin alması gereken ya da işletmelerin başvuru yaptığı yeni bir vergi numarasının da 4 hafta içinde verilmesi öngörülüyor. Bu da yine değiştirilmek istenen konulardan bir tanesi. Öte yandan bürokrasi azaltılacak deniliyor. Yıllardır bürokrasi azaltılıyor, sağ olsunlar, azalıyor da. Ne zaman bürokrasiyi azaltacağız dediklerinde bürokrasi artıyor. Kağıt kürek, bürokraside kağıt kürek iş abi, başvuru işi. İşte izin alma işi, işte devlet dairelerine gidiyorsun, o başvuru yapıyorsun, bu başvuru yapıyorsun, bekliyorsun, olmuyor, bir şey eksik, onu veriyorsun, yine olmuyor. Onu... Lanet olsun lan, istemiyorum diyorsun sonra. Devlet dairelerinde özellikle yapılan başvuruların 4 ay içinde, en geç 4 ay içinde karara bağlanmış ve halledilmiş olması gerekecekmiş bu yeni yasalar kapsamında. Mesela Bauamt'a işte ne bileyim imar izni için başvuru yapıyorsun. 4 ay içinde o çözülmesi gerekiyormuş yeni yasaya göre. 4 ay içinde çözülmezse, bir cevap gelmezse o otomatikman kabul edildi anlamına gelecekmiş. O güzel. O güzel. Hani eğer oradaki eleman hastaysa, tatile gittiyse, işi yapmak istemiyorsa, bir de oradan hani tanıdığın birini bağlarsan 4 ay içinde cevap gelmiyorsa yaptığın başvurular kabul abiciğim, ne güzel. Bunlar da yine bu reform paketi içinde, enteresan ya. Vallahi şaka değil, komedi gibi ama gerçekten de bunu yapmak istiyorlar. Helal olsun, bravo.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die Spitzen der Koalition wollen ihr Reformpaket trotz aller Kritik realisieren. Man habe die Absicht, das, was da aufgeschrieben wurde, nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch umzusetzen, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Abend in der ZDF-Sendung Maybrit Illner Spezial.
2: Das ist die Schwierigkeit heute. Wir müssen einer Gesellschaft im Frieden, einer Gesellschaft in Freiheit, einer Gesellschaft im Wohlstand, einer Gesellschaft mit sehr viel Sozialpolitik sagen, wir müssen jetzt Veränderungen haben, damit vieles so bleibt, wie wir es in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben.
1: Bundeskanzler Merz. Kritik gibt es vor allem an den Plänen, die Regelungen für Krankschreibungen zu verschärfen. Beschäftigte sollen künftig schon ab dem ersten Tag eine Bescheinigung vom Arzt vorlegen. 5 Jahre nach dem europaweiten Verbot von Einwegplastikartikeln fordern Umweltschützer eine härtere Gangart, damit solche Produkte endlich komplett vom Markt verschwinden. Gabeln oder Strohhalme aus Plastik würden im Internet noch immer zum Kauf angeboten. Das sei ein politisches Armutszeugnis, sagte Viola Wohlgemuth von der Deutschen Umwelthilfe. Der Staat müsse hart gegen Onlinehändler vorgehen und diese sanktionieren. Seit Wochen schon brodelt die Gerüchteküche rund um die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Jetzt sollen die Feierlichkeiten begonnen haben. Wie mehrere US-Medien berichten, gab das Paar im New Yorker Madison Square Garden ein Abendessen am Vorabend der großen Party, die dann heute Abend steigen soll. Zum Fußball. Bei der Weltmeisterschaft hat Spanien den Titel weiter fest im Blick. Das Team gewann sein 16. Finale gegen chancenlose Österreicher mit 3:0. Außerdem setzte sich Portugal gegen Kroatien durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1 durch.
3: Ronaldo schickt Modric in WM-Rente. Kroatien geht durch den ehemaligen Dortmund, Wolfsburg und Bayern-Spieler Perisic in der 53. Minute in Führung. Ronaldo gleicht eine Viertelstunde später per Foul-Elfmeter aus und Gonzalo Ramos schießt die Portugiesen in der 4. Minute der Nachspielzeit ins Achtelfinale. Rund um diese Tore viel Drama, Großchancen, ein Lattentreffer von Leao und unterm Strich 4 aberkannte Abseitstreffer, einen zum vermeintlichen kroatischen Ausgleich in der 13. Minute der Nachspielzeit. Wahnsinn. Uli Reitinger, Sportredaktion.
1: Am kommenden Montag treffen Portugal und Spanien im Achtelfinale aufeinander.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Ben Ferhat Poye. Değerli dinleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 61. celsesine savunma takvimi nedeniyle çıkan tartışma damga vurdu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in savunmalarının henüz alınamadığını hatırlatan İmamoğlu, 9 Temmuz hedefinin gerçekçi olmadığını söyledi. Mahkeme Başkanı ise biz heyet olarak değerlendirme yaptık, 9'una kadar bu işi tamamlayacağız dedi. Tartışmanın devam etmesi üzerine mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarılması için jandarmaya talimat verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin katsa yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi. F-35 programına dönüşün ise konsorsiyum kararına bağlı olduğunu belirtti. Ankara'da 7 ile 8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin konuşan Bakan Fidan, bunun tarihi bir zirve olacağını ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımının önemli olduğunu söyledi. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgilendirmede bulunan İçişleri Bakanı Çiftçi, zirveye 32 müttefik ülke ve 9 davetli ülke olmak üzere 41 ülkeden 52 liderin katılmasının beklendiğini belirtti. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artışı oranları bugün açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,6, memurlar için %12,4'lük bir artış şimdiden netleşmiş görünüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komedyen Deniz Göktaş hakkında Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Göktaş yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Avukatı tarafından yapılan açıklamada Deniz Göktaş'ın ifadesinin alındığı İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilerek hakimlik karşısına çıkarılacağı bildirildi.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde. Bugün hava 16 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 3 Temmuz Cuma günü Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Maç saati 20, yayıncı TDF. 4 Temmuz Cumartesi gece 00'da Arjantin Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. 4 Temmuz Cumartesi 03.30'da Kolombiya ile Gana'nın maçı var. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Sakiler, kış güneşi, Metropol FM'de Guten Morgen. Merhabalar bütün dinleyenlerimize. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızda. İşte haftanın son iş gününde ikinci saatimiz.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Günlerden cuma, haftanın son iş günü. İşleri bitireceğiz. Hafta sonu kapıda. Büyük bir bölümümüz için belki tatil de geldi. Çünkü Bremen'de, Niedersachsen'de işte hafta ortasında okullar tatile girdi ve belki çalışıyorsunuz. Bu hafta henüz daha izninizi almamıştınız ama yeni hafta izinlisiniz. Dolayısıyla tatile çıkacak olanlar, sizlere de güzel tatiller, arabalarıyla gidecek olanlar, iyi yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz efendim sizlere. Yeni haftada Hamburg'da, Berlin'de okullar tatile girecek. Dolayısıyla bu arkadaşlarımıza, bu dinleyenlerimize de güzel tatiller diliyoruz. Şu an tabii ki bizi Türkiye'den takip edenler de vardır. Ya da yollarda bizi dinleyenler vardır. Bize bir sinyal çakarsanız, bir halo derseniz 0-32-117-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Kolay bir gün diliyoruz efendim. Şu an iş yerlerinde olanlara tabii ki kolaylıklar, hayırlı işler. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları. Melis Fis,

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

kabul kabul. Kar beyaza kara desen kabul. Messi Amerika'da havalimanında dedektörle kontrol etmişler. Gördünüz mü onu? Arjantin bu akşam Dünya Futbol Şampiyonası'nda Yeşilburun Adaları ile karşı karşıya gelecek ve bunun için de Miami'ye gitti Arjantin milli takımı ve havalimanına geldiklerinde orada bütün Arjantin milli takımı orada bulunan güvenlik görevlileri tarafından dedektörle kontrol edildiler. Takım arkadaşları orada kontrol edilirken Messi kahkahalara boğuluyor. Ne yapıyoruz lan, manyak lan bunlar gibisinden. Orada görevli de ne gülüyor lan, sen de buraya gel bakayım dediler. Ellerinde böyle çubuk gibi dedektör var. Dedektörle Messi'nin orasına burasına dokundular. Ya. Amerika eğer bir gün bu turnuvada Messi'ye denk gelirse o zaman o da güzel bir dedektörle kontrol yapar bence. Messi acaba bunu görünce şunu dedi mi? Ben Messi, bu neyin nesi? Hey gidi Amerika, Messi dedektörle kontrol eden Amerika bize ne yapardı be bir yürüs turda? Vay be.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Deniz arkadaşımız yazmış. Messi'yi niye kontrol ediyorlar ki diyor. Hani uyuşturucu mu var sanki adamın üzerinde diyor. Ayıp etmişler diyor. Aynen öyle şeyler arıyorlar. Sadece Messi'de değil bütün takımda aramışlar. Amerika'da Miami Havalimanı'nda. Hani diğerlerine baktın tamam da hani Messi'ye niye bakıyorsun? Adam neresine ne saklasın? Boy zaten 1.20.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Yarı çıplak. Günaydın. Rabia Tunçbilek Metropol FM'deydi. Günaydın. Dünyanın en tanınmış popçularından biridir Taylor Swift. Bugün dünya evine giriyormuş, evleniyormuş bugün. Kimle evleniyor? Amerika'nın en tanınmış Amerikan futbolcularından Travis Kelce'de ve bunun dışında New York'un Manhattan bölgesinde büyük bir bölüm kapatılmış, trafiğe kapatılmış, izdiham olmasın falan diye. Hatta özel tim terör saldırısı falan olur diye de birçok kontrol falan yapıyormuş. O yüzden mi Messi'yi kontrol etti bunlar? Messi'nin üzerinde bomba vardır falan. Dedektörle Messi'yi kontrol etmişler ve takım arkadaşlarına Miami'ye indiğinde. Gerçi Miami nerede, New York nerede? Evet, yılın düğünü deniliyor. Taylor Swift ve Travis Kelce 1000 kişilik özel bir davetle gerçekleştireceklermiş. Madison Square Garden, Amerika'nın dünyanın en çok bilinen, en çok tanınan işte etkinlik mekanlarından biridir Madison Square Garden. Sade 1000 kişi, bizi de çağırsaydı bir çeyrek takardık. Acaba bunlarda da şey oluyor mu, böyle bıçak kesmiyor? Damadın ayakkabısını çaldılar falan.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Aya benzer Ece Seçkin, unutulmaz bir Mustafa Sandal şarkısı. Herkese güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz efendim. Günlerden cuma, haftanın son iş günü geldi. Büyük bir bölümümüz için tatil de gelmiş olabilir. İyi tatiller. Sevcan yazmış. Taylor Swift diyor, Travis Kelce diyor. Bugün Taylor Swift evlenecek, dünyanın en tanınmış, en bilinen popçularından bir tanesi. Evlilik sözleşmesi yapsın Taylor Swift diyor bu herife diyor. Parasına gelmiştir kesin o diyor. Artık parasına mı geldi, başka bir şeyine mi geldi, orasını bilemiyoruz ama. Bugün evleniyorlar. Çok şaşalı bir düğün yapacaklarmış. Taylor 35 yaşında, Travis 36.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam ediyoruz. Günaydın. Erkan arkadaşımız yazmış. Diyor ki, sana masa başına iş ayarladık, sen sokakta top oynuyorsun diyor. Evet, Meray Kuruyemiş'le beraber Metropol FM. Skor kralı yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Dün akşam İspanya Avusturya'yı 3-0 yendi ve İspanya-Avusturya maçına doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz arasında ben bugün Çay Şekeri programımızın son saatinde bir çekiliş yapacağım ve doğru tahminler arasında yapacağım bu çekilişten çıkan bir dinleyicimiz o ne? Doğru çıkacak olan dinleyicimiz bizden bir adet milli takım forması kazanacak. Hangi takımın formasını isterseniz onu alabileceksiniz. Aynı zamanda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve bir adet de diğer bir radyo kazanabileceksiniz kıymetli dinleyenler. Tüm doğru tahmin gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız özel çekilişimizde 21 Temmuz'da ise onu da söyleyelim, bir adet iPhone 17 kazanma şansınız olacak. Tüh, İspanya-Avusturya maçına tahminde bulunamadım diyenler. Üzülmeyin, yarın Fransa-Paraguay maçı var. Fransa-Paraguay maçı kaç kaç biter? Bize Fransa-Paraguay maçı için skor tahmininizi Instagram sayfamızdan gönderin. Ve o tahminle belki bu güzel armağanları siz kazanacaksınız. Bol şanslar efendim sizlere. Aynı zamanda Erkan'ın dediği gibi sokaklarda da top oynuyoruz. Bugün sokaklarda karşınıza çıkabilirim ve size pas atabilirim. O pası bana geri atarsanız o zaman Meray'dan güzel armağanlar kazanacaksınız. Aklınızda olsun. Şimdi ne yapalım? Şimdi de Ankara Ekos. Beni al.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda ile. Ya siz? Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Union und SPD wollen Deutschland mit einem umfassenden Reformpaket zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung aus der Wirtschaftskrise führen. Für Familien sind etwa Steuerentlastungen geplant. Für Arbeitnehmer wird sich einiges in puncto Krankschreibung ändern. Sie soll dem Arbeitgeber künftig schon ab dem ersten Tag der Erkrankung vorgelegt werden. Daran gibt es auch Kritik.
3: Bislang muss die Krankschreibung am vierten Tag beim Arbeitgeber vorliegen. Und wenn der Plan ist, dass ich mich nicht mehr telefonisch krankschreiben lassen darf und ich gleichzeitig am ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen soll, würde das heißen, dass ich mich auch mit 39 Grad Fieber etwa zur Ärztin schleppen müsste. Geht so natürlich nicht. Schwarz-Rot wird da also nochmal ins Detail gehen müssen. Dass die telefonische Krankschreibung wegfallen wird, das steht fest. Aus Berlin, Lea Matschulat.
2: Kritik gibt es auch an der geplanten Einkommensteuerreform. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hält dadurch einen Anstieg der Schwarzarbeit für möglich. Hintergrund ist die ab 2027 geplante Kürzung des sogenannten Handwerkerbonus. Dadurch können Handwerkerleistungen steuerlich geringer abgesetzt werden. IW-Volkswirt Dominik Enste warnt, wenn die Kosten für legale Arbeit steigen, wird Schwarzarbeit attraktiver. Mit Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen starten heute die nächsten Bundesländer in die Sommerferien. Die Autoclubs ACE und ADAC rechnen ab dem Mittag mit der nächsten großen Reisewelle.
4: Für den Nachmittag bis in den Abend hinein dürften Autofahrer viel Geduld brauchen. Neben dem Feierabendverkehr sorgen auch die mehr als 1000 Dauerbaustellen für Probleme. Hinzu kommen zusätzliche Sperrungen, etwa durch Blow-ups durch die Hitzewelle von letzter Woche. Ähnlich kritisch sehen die Autoclubs die Lage morgen Vormittag. Erst für Sonntag rechnen ADAC und ACE mit einer entspannteren Situation. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Fußball. Bundestrainer Julian Nagelsmann soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Kürze seinen Rücktritt erklären. Der 38-Jährige soll nach der Krisensitzung beim DFB in Frankfurt am Main zu dieser Entscheidung gekommen sein, berichten der TV-Sender Sky und die Bild-Zeitung. Bei der WM, wo Deutschland im 16. Finale ausgeschieden war, haben Portugal und Spanien das Achtelfinale erreicht. Spanien besiegte Österreich mit 3:0, Portugal setzte sich gegen Kroatien mit 2:1 durch.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
6: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler. Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 61. duruşmasında çıkan tartışma damga vurdu, çok konuşuluyor.
6: Evet, aynen söylediğin gibi dün yaşanan bu gerilim hem dün hem bugün de çok konuşulan bir konu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yargılandığı 3 ayrı davada kendisinden aynı tarihte savunma istendiğini duyurdu. Yani casusluk ve diploma davasının yanı sıra İBB davasının hakimi de karar değiştirdi. Neden 9 Temmuz ısrarı, bu ani kararın ardındaki sebep nedir diye sordu. Ardından bir tartışma çıktı. Mahkeme kararıyla Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı. Milletvekilleri de çıkarıldı. Avukatlar da savunma yapmayacağız, savunma hakkımızı elimizden alıyorsunuz dediler. Ve bundan sonra Ekrem İmamoğlu şu an karara göre savunma sırası geldiğinde sadece duruşmaya katılabilecek.
5: Güçlü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin KATSA yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi. Bakan özellikle NATO zirvesine ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.
6: Tabii senin de ifade ettiğin gibi bir defa NATO zirvesi öncesinde çokça görüşmeler yapılıyor ve ardından da açıklamalar geliyor. Özellikle Dışişleri Bakanlığı yapıyor bu görüşmeleri. KATSA yaptırımları Türkiye'ye yönelik bir yaptırımdı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldıktan sonra devreye girmişti Türkiye'ye yönelik. İşte bunların kaldırılabileceğini söyledi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Aynı zamanda F-35 programına dönüşün de mümkün olabileceğini, bunun da konsorsiyumun alacağı karara bağlı olduğunu söyledi.
5: İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
6: Evet, tabii şimdi bu NATO zirvesine hazırlanıyor Türkiye. 32 müttefik ülke ve 9 davetli ülke olmak üzere 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da alınan tedbirleri açıkladı. NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Zirve kapsamında 56.288 personel görev alacak. Aynı zamanda Ankara Valiliği de bir karar aldı. Ağır tonajlı araçlar şehir içine giremeyecek. Bazı yollar trafiğe kapatılıyor ve aynı zamanda belirli güzergahlarda motokurye faaliyetlerine de izin verilmeyecek.
5: Ve güçlü komedyen Deniz Göktaş günlerdir Türkiye'nin gündeminde, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.
6: Evet, Türkiye'ye döner dönmez pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Ardından ters kelepçeyle vatan emniyete götürüldü. Avukatından bir açıklama geldi. Kendisinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Bugünü işaret etti. Hakim karşısına çıkacak dedi. Bu arada bazı siyasi partilerden, meslek örgütlerinden ve sanatçılardan Deniz Göktaş'ın bu şekilde gözaltına alınmasına tepkiler geldi.
5: Ve Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
6: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim.
1: Metropol FM Hava Durumu.
0: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde. Bugün hava 16 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Funda Arar ve Amo yüreğimden. Günaydın, merhabalar. Güzel bir cuma sabahı diliyoruz efendim. Hafta sonu kapıda az kaldı. Ve beklenen oldu. Alman milli takımı teknik direktörü Nagelsmann görevi bıraktı. Nagelsmann ne demek? Nagel ne demek? Çivi demek değil mi? Çivici adam çivilendi. Nagelsmann Dünya Futbol Şampiyonası'nda erken elenmenin bedelini en azından kendisi bu sorumluluğunu bildi ve istifa etti.
1: Başkalarına örnek olmalı.
0: Ama nerede? Nagelsmann'ın yerine kim gelecek? Çok büyük bir ihtimalle. Çok büyük bir ihtimalle ki olursa Alman futbolu tekrardan eski günlerine şaha kalkar bence. Jürgen Klopp. Nuri Şahin gibi isimlerin, Emre Can gibi isimlerin, İlkay Gündoğan gibi isimlerin şeyidir aslında, kaşifidir. Onları bulan, onları yetiştiren, onlara fırsatı veren, onlara bu şansları veren isim olarak da bilinir Jürgen Klopp. Ve Jürgen Klopp büyük bir ihtimalle Alman milli takımının başına geçecek gibi görünüyor. Hadi bakalım.

Murat Boğaz adını bilen yazsın. Jürgen Klopp Alman milli takımın başına geçecek gibi görünüyor. Nagelsmann görevini bırakıyormuş. Erkin diyor ki hadi diyor yırtıcı teknik direktörü bulduk diyor. Harbiden Jürgen Klopp kadar yırtıcısını bulamazsın diye yırtar adamı. Bir de yırtıcı bir futbolcu bulduk bu Alman milli takımına.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Sefo İsyankar.
1: Trafikte herhangi bir aksaklık problem var mı? Radar ihbarı varsa özellikle de tabii ki bize gönderin. 0-30-217-970-71. Bence diyor Almanya milli takımına diyor Nurettin Bey. Sağ beki yırtıcı bir futbolcu olarak Beşiktaş'ın eski oyuncularından Takoz Recep olabilir diyor. Takoz Recep tabii bilenler bilir, bilmeyenler için Röveşata Recep de diyebiliriz aslında. 90'lı yılların başında mıydı, 80'li yılların sonunda mıydı? Beşiktaş Malmö takımıyla, bir İsveç takımıyla oynuyor. Ve Recep topu çıkarayım derken Röveşata atıyor ve kendi kalesine atıyor topu. Yani çok efendi, çok düzgün bir adamdır Recep abi ama o gol de harbiden Recep deyince aklı hemen geliyor. Rakip takıma istesen atamazsın ona. Bir de bir tane de şeyi atmıştı bak, onu da hatırlıyorum. Onu da hatırlıyor musunuz? Belçika'ya karşıydı. Öyle hatırlıyorum. Orta sahadan topu ileriye doğru şöyle bir rastgele bir havaya vurdu topu, top gol oldu. 50 metreden falan, hatırlıyor musun onu? O da acayipti ya. Vallahi ikisi aklıma geliyor. Başka? Kim de göndermiş? Özer. Bence tek sorun teknik direktör değil. Alman milli takımında. Jenerasyonun da değişmesi şart demiş Dortmund'dan Özer. Bizde de diyor tam tersi. Jenerasyon var ama diyor teknik direktör yok diyor. Nagelsmann Alman milli takımından ayrılıyor. Yerine büyük bir ihtimalle Jürgen Klopp gelecek. Büyük bir ihtimalle. Almanya ne konuşuyor? Tabii futbolu konuştuk birazcık. Konuşuldu Almanya'da ama şimdi hükümetin bir reform paketi var. O çok konuşuluyor. 34 farklı noktadan oluşan, 34 farklı yasa teklifini barındıran bu reform paketi dün konuşuldu, görüşüldü. Hükümet ortakları anlaşmışlar. Mecliste de bu oylanacak. Ve mesela içinde neler var? Mesela içinde şu var. Hani iş sözleşmeleri, süreli iş sözleşmeleri, sınırlı iş sözleşmesi mi dememiz lazım ona? En fazla 2 yılla sınırlandırılabiliyordu. O sınırlı iş sözleşmeleri var ya, befristete Arbeitsverträge, en fazla 2 yıldı. Bu 4 yıla yükseltilmek isteniyor. Ve bu 4 yıl boyunca kontrat 6 ay en fazla 6 kez uzatılabilirmiş. Normalde bu sınırlı iş sözleşmesinin bittiğinde işte 2 yıl sonra şu an normalde işveren seni ya işte işe alacak ya da işten çıkaracak. Bu 4 yıla uzatılacakmış değerli dinleyenler. Bu isteniyormuş. Başka neler var? Bakacağız ona. Mertz de bunlarla beraber popülaritesine popülarite katıyor. Bravo. Anket yapmışlar. Başbakandan memnun musunuz diyor. Oo. Ben başbakan olsam böyle anketler yapmayın diye kızarım.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de toplu taşıma işletmesi BSAG yaz tatili döneminde sefer planını değiştiriyor. Çok sayıda tramvay ve otobüs hattında sefer aralıkları azaltılacak. BSAG yaz tatilini hat ağındaki bazı inşaat çalışmaları içinde kullanıyor. Bu nedenle bazı güzergahlarda yönlendirme ve yedek otobüs seferleri uygulanacak. Bremen'in doğusunda 2 numaralı hattın uzatılması kapsamında Julius Prestali durağı yenileniyor. Bu nedenle 1 ve N1 numaralı tramvaylar bu bölümden geçmeyecek. Bremen'in batısında Wallacher Straße ve Travemünder Straße çevresindeki kanal çalışmaları nedeniyle 2-10 ve N10 numaralı hatlarda yönlendirme yapılacak. Gröpening ile Hafenkamp arasında tramvay yerine yedek otobüs seferleri düzenlenecek. Yolcuların seyahat öncesinde güncel BSAG bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor. Ve Bremen eyaletinde üniversite öğrencilerinin ödediği sömestr katkı payının yeniden düşürülmesi planlanıyor. Senato'nun açıklamasına göre öğrenciler 2027 yaz döneminden itibaren 18 euro daha az ödeme yapacak. Bunun için 1,2 milyon euro kaynak ayrıldı. Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan birlik partileri CDU-CSU ve SPD reform paketi üzerinde anlaştı. Federal hükümetin açıkladığı reform paketi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İş dünyası temsilcileri düzenlemelerin rekabet gücünü arttıracağını savunurken, Verdi Sendikası özellikle belirli süreli iş sözleşmelerinin uzatılabilmesini ve ilk hastalık gününde doktor raporu zorunluluğunu eleştirdi. Başbakan Friedrich Merz ise yüksek hastalık izinlerinin azaltılması gerektiğini belirterek, pandemi öncesindeki kurallara geri dönüldüğünü söyledi. ARD Deutschlandtrend anketine göre vatandaşların çoğunluğu kriz dönemlerinde iklim korunmasının geri plana atılmasını istemiyor. Katılımcıların %58'i iklim değişikliğinin yaşam temellerini tehdit ettiğini düşünüyor. Neredeyse %90'ı ise yollar, okullar ve hastanelerin aşırı sıcaklara karşı hazırlanması için daha fazla yatırım talep ediyor. Katılımcıların yalnızca %13'ü Başbakan Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtirken, güncel ankete göre aşırı sağcı AfD %27 oy oranıyla birinci parti konumunda yerini koruyor. Hristiyan Demokrat Birliği CDU %22 ile ikinci, Yeşiller Partisi %15 oy oranıyla üçüncü sırada bulunuyor. SPD %12'ye gerilerken Sol Parti %11 oy oranına ulaşıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Güneş ve Uzi, dua, guten morgen, merhabalar. Murat abim yazmış, diyor ki, Serdar diyor, bizim takoz Recep'in diyor, orta sahadan attığı gol Belçika değil de İsviçre olmasın sakın diyor. Olabilir abi ya, pek emin değilim. Ben gole odaklandım, rakibi hatırlamıyorum pek. Ama o da ne goldü ya, vallahi billahi ya. O da yine istese atamayacağın gollerden istese. Devam edelim. Başbakan Friedrich Merz ve hükümet ortakları reform paketi hazırlamışlar. 34 noktadan oluşuyor, maddeden oluşuyor bu reform paketi. Bak sen. Telefonla rapor alma kaldırılsın diyor hükümet ortakları. Korona döneminde gelmişti bu. Hastasın ve doktora, hani o zamanlar işte belki koronasındır, doktora gelme, burada da başka insanlara, çalışanlara bulaştırma diye telefonla rapor alma imkanı başlamıştı. Sonra bu durdu, sonra yine geldi falan. Ve şimdi başbakan diyor ki öyle şey olmaz diyor. Almanya'da herkes diyor rapor alıyor diyor. Ya adam hasta. Hastayım diyor, yalan mı söylüyor adam? Öyle olmaz diyor. Telefonla rapor mu olurmuş ya diyor başbakan. Hükümet ortakları bunu kaldıracaklar, kaldırmak istiyorlar. Bir de şey var. Hasta olduğun ilk günü itibariyle patrona rapor götürme zorunluluğu. Tabii iş yerinden iş yerine bu değişebilir ama yasal olarak ilk günden itibaren, hasta olduğun gün itibariyle rapor alman gerekiyor doktordan. Niye? Niye? Hastayım diyorum ben. Niye doktora gitmem lazım? Yalan konuşuyorsun sen. Aslında hasta değilsin. Hasta olduğunu düşünüyorsun. Ya da çalışamayacak durumda değilsin. Doktora gittiğinizde hiç şöyle bir şey oldu mu? Aslında bir de şunu getirmesi lazım. Hani bu eksik aslında. Bu reform tavsiyeleri, bu maddeler eksik aslında. Şunu da demesi lazım başbakan. Doktorlar içine bir yasa çıkarması lazım. Adam çalışamayacak, çalışabilecek durumdaysa sakın rapor vermeyin. İki taraflı bu çünkü. Belki adam hani Mert'in düşündüğü gibi hasta değil de hasta ayağına yatıyor. Doktor da aslında bunu yemiyor da. Ya bu deliyle ne uğraşacağım ben şimdi diyor, raporu yazıyor belki. Acaba şöyle bir yasa çıkarır mı Mert? Yani çıkarırsa bunu zaten Mert çıkarır. Doktorlara hasta olmayana rapor vermeyin. Ya da ya da aslında Mert şunu yapar. Hastaysa da rapor vermeyin. Çalışsın. Adam hasta. Yok yok, hasta değil, numara yapıyor.

Doktora rapor almaya gidiyormuşsun. Mert doktorun yanında, o da kontrol ediyor. Hiçbir şeyin yok lan senin, zımba gibisin, git çalış. Var mı öyle beleşe Mercedes'e binmek, ha git çalış.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee Stadt, Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu, Şubarık, Guten Morgen, merhabalar. Güzel bir sabah diliyoruz efendim herkese. Günlerden cuma, haftanın son iş günü. Yuh! Bremen'de de tatiller başladı. Niedersachsen'de de hafta sonu bekleyip yola çıkacak olanlar. Kuzeyden güneye bir yoğunluk olabilir bu sebeple. Türkiye arabalarıyla gidecek olanlar, iyi yolculuklar sizlere. Mete Kaptan'la Mithat'a da bir bağlanırız. Şu an son durum nedir, nerelerdeler? Türkiye varmış olmaları gerekir diye düşünüyorum. Gerçi 4 araba gittiler. Durmadan birinin çişi geliyor, onunki bitiyor, öbürününki geliyor. İyi yolculuklar herkese. Ahmet Hanav'dan yazmış. Selamün aleyküm Serdar abim diyor. Aleyküm selam. İşçi hafta sonu veya resmi tatillerde çalışıyorsa o zaman nasıl olacak? Bir konu daha var. İşçi yeni işe başladı. İş ortamı maalesef dört dörtlük değil. Misal işçiler arasında rekabetler, patronların eski elemanlara söz hakkı tanıması, yeni gelen insanlara zorbalık yapılması, özellikle deneme süreçlerinde diyor. O insanın işe gitmemesi normal çünkü psikolojik ve bedensel problemler yaşıyor. Orada ne yapacak Sayın Mert, bunu düşündü mü diyor. Düşünmedi. Sen Mert'i bırak da Ahmet, kim sana yapıyor bunu? Varsa bir sıkıntı bize söyle, kamyonla adam yarım oraya vallahi. Ahmet'ime kimse bir şey yapamaz. Bana göre. Fırat arkadaşımız yazmış. Abi diyor, bize de tatil diyor. Bugün diyor İtalya'ya gidiyoruz arabayla diyor. Oo, güzel. Güzel güzel. İtalya'ya gidecek olanlara hadi bakalım o zaman.

Fırat gitmişken Montella'yı da götür. Ama orada bırak. Devam ediyoruz. İyi tatiller herkese.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Bundestrainer Julian Nagelsmann soll in Kürze seinen Rücktritt erklären, das berichten mehrere Medien. Der 38-Jährige soll nach der Krisensitzung beim DFB gestern in Frankfurt am Main zu dieser Entscheidung gekommen sein, melden Sky und die Bild-Zeitung.
2: Der DFB will ein und denselben Fehler nicht zum dritten Mal machen. Löw durfte nach der verkorksten WM in Russland vorerst bleiben, genauso Flick nach der Blamage in Katar. Diesmal nicht. Und das dürfte den DFB viele Millionen Euro kosten. Der Nagelsmann hat noch 2 Jahre Vertrag und sein Nachfolger wird ja auch nicht ehrenamtlich arbeiten. Seinen Wunschkandidaten Jürgen Klopp müsste der DFB aus seinem Red Bull-Vertrag rauskaufen. Also das war mal eine richtig teure WM-Pleite der Nationalmannschaft. Uli Reitinger, Sportredakteur.
1: Union und SPD wollen Deutschland mit einem umfassenden Reformpaket aus der Wirtschaftskrise führen. Für Kritik sorgt aber vor allem, dass Arbeitnehmer bei Krankschreibung ihrem Arbeitgeber künftig schon ab dem ersten Tag eine Bescheinigung vom Arzt vorlegen müssen. Vizekanzler Lars Klingbeil sprach am Abend im ZDF von einem Kompromiss, für den es aber praktikable Lösungen bei der Umsetzung geben müsse.
3: Natürlich müssen wir das jetzt so machen, dass niemand krank zur Arbeit geht. Also da wird man jetzt gute pragmatische Lösungen finden müssen. Und das war jetzt eine Grundsatzeinigung im Koalitionsausschuss. Jetzt geht es darum, dass das Ganze pragmatisch umgesetzt wird. Aber das werden wir hinbekommen.
1: Finanzminister Lars Klingbeil. Auch die Krankenkassen sehen die neue Regelung skeptisch. DRK-Vorstandschef Andreas Storm warnt vor negativen Effekten und überfüllten Hausarztpraxen, auch durch die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Im Tarifstreit im Handel ruft die Gewerkschaft Verdi heute erneut zu bundesweiten Warnstreiks auf. Betroffen sein können vor allem Supermärkte, Möbelhäuser und andere Einzelhändler. Verdi fordert für die Beschäftigten 7% mehr Lohn, mindestens aber 225 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber verweisen darauf, dass die Versorgung der Kunden trotz des Streiks gesichert ist. Und nochmal zum Fußball. Bei der WM hat sich Portugal gegen Kroatien mit 2:1 durchgesetzt und steht im Achtelfinale. Dort trifft das Team am Montag auf Europameister Spanien. Die Spanier hatten im 16. Finale 3:0 gegen Österreich gewonnen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 61. duruşmasında çıkan tartışma damga vurdu, çok konuşuluyor.
5: Evet, aynen söylediğin gibi dün yaşanan bu gerilim hem dün hem bugün de çok konuşulan bir konu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yargılandığı 3 ayrı davada kendisinden aynı tarihte savunma istendiğini duyurdu. Yani casusluk ve diploma davasının yanı sıra İBB davasının hakimi de karar değiştirdi. Neden 9 Temmuz ısrarı, bu ani kararın ardındaki sebep nedir diye sordu. Ardından bir tartışma çıktı. Mahkeme kararıyla Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı. Milletvekilleri de çıkarıldı. Avukatlar da savunma yapmayacağız, savunma hakkımızı elimizden alıyorsunuz dediler. Ve bundan sonra Ekrem İmamoğlu şu an alınan karara göre savunma sırası geldiğinde sadece duruşmaya katılabilecek.
4: Güçlü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi. Bakan özellikle NATO zirvesine ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.
5: Tabii senin de ifade ettiğin gibi bir defa NATO zirvesi öncesinde çokça görüşmeler yapılıyor ve ardından da açıklamalar geliyor. Özellikle Dışişleri Bakanlığı yapıyor bu görüşmeleri. Katsa yaptırımları Türkiye'ye yönelik bir yaptırımdı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldıktan sonra devreye girmişti Türkiye'ye yönelik. İşte bunların kaldırılabileceğini söyledi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Aynı zamanda F-35 programına dönüşün de mümkün olabileceğini, bunun da konsorsiyumun alacağı karara bağlı olduğunu söyledi.
4: İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
5: Evet, tabii şimdi bu NATO zirvesine hazırlanıyor Türkiye. 32 müttefik ülke ve 9 davetli ülke olmak üzere 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da alınan tedbirleri açıkladı. NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Zirve kapsamında 56.288 personel görev alacak. Aynı zamanda Ankara Valiliği de bir karar aldı. Ağır tonajlı araçlar şehir içine giremeyecek. Bazı yollar trafiğe kapatılıyor ve aynı zamanda belirli güzergahlarda motokurye faaliyetlerine de izin verilmeyecek.
4: Ve güçlü komedyen Deniz Göktaş günlerdir Türkiye'nin gündeminde, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.
5: Evet, Türkiye döner dönmez pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Ardından ters kelepçeyle vatan emniyete götürüldü. Avukatından bir açıklama geldi. Kendisinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Bugünü işaret etti. Hakim karşısına çıkacak dedi. Bu arada bazı siyasi partilerden, meslek örgütlerinden ve sanatçılardan Deniz Göktaş'ın bu şekilde gözaltına alınmasına tepkiler geldi.
4: Ve Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde. Bugün hava 16 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 117 euro 15 sent. Çeyrek altınsa 205 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 58 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 3 Temmuz Cuma günü Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Maç saati 20, yayıncı TDF. 4 Temmuz Cumartesi gece 00'da Arjantin Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. 4 Temmuz Cumartesi 03.30'da Kolombiya ile Gana'nın maçı var. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

Buray Metropol FM'de saatlerimiz 9.16. Programımızın da 4. saati. Günaydın. Dinleyicimiz yazmış, önceki saatimizi kapatmadan önce işlemiş olduğumuz önemli bir konu. Almanya'da mevcut hükümet diyor ki artık hasta olduğunuz ilk gün itibariyle rapor alma mecburiyeti, buna geri dönüyoruz diyor. İşverene hasta olduğunuz gün itibariyle rapor sunmanız gerekecek, bu yasalaşırsa tabii işverenle çalışan arasında başka bir anlaşma da olabilir. Almanya'da rapor günleri, hastalık günleri çok fazla diyor Mert. Ya adam hasta demiyor, hani şunu söylemiyor. Ya bazıları işte hasta olmadığı halde rapor alıyor. Bazıları dolandırıcı, bazıları doktordan yalan yere rapor alıyor falan demiyor. Ya da diyemiyor. Onun için ilk günden itibaren doktorlar rapor alma mecburiyeti geri gelecek diyor. Ama konu sadece şey değil ki. Konu, hani olay sadece raporu alanda çalışanda değil ki. Hani bir de raporu veren var. Ben tanımıyorum, bilmiyorum da bazı doktorların mesela lakabı Doktor Holiday. Ya ben hastayım diyorum. Ya doktor benden iyi mi bilecek? Hastayım. Yok sen hasta değilsin. Lan hastayım, başım ağrıyor. Yok senin başın ağrıyamaz. Midem bulanıyor. Yok bulanamaz. Ya çalışacak durumda değilim. Çalışırsın, çalışırsın adam. Düşünsene doktora gittiğinde doktorun yanında şey oturuyor. Mert oturuyor. Buna rapor verme. Mert başbakan popülaritesinin üzerine popülarite koyuyor. Bravo. Memnun musunuz başbakanın çalışmalarından diye sormuşlar insanlara anketlerde. Bu son anketlerde. Almanya'da her 8 kişiden biri memnunum demiş. Her 8 kişiden sadece biri. Gerçi ailesinde o kadar memnun olan adam yoktur bence Mert'in ama. Mert geldiği günden beri diyor ki Almanya'yı eski günlere kavuşturacağız. Almanya şaha kalkacak. Almanya daha iyi olacak. Her şeyi düzelteceğim. Her şeyi iyi yapacağım. Ama kent ya da hani bir işin başına geçersin, dersin ki lan bunu ben aslında daha iyi yaparım. Bu daha iyi olabilir. Bu böyle iyi değil. Ben bunun daha iyisini yaparım, tamam mı? Uğraşırsın, yaparsın, yaparsın, yaparsın. Daha iyisini yaparım. Daha iyisini yapacağım. Daha iyisi olacak. Olacak, olacak dersin, bir bakarsın. Lan eskisi daha iyiydi. Lan bombok oldu bu. İyi yapayım derken içine edenler oluyor. Malum biliyorsunuz. Vardır öyle tanıdıklarınız. Günaydın.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de toplu taşıma işletmesi BSAG yaz tatili döneminde sefer planını değiştiriyor. Çok sayıda tramvay ve otobüs hattında sefer aralıkları azaltılacak. BSAG yaz tatilini hat ağındaki bazı inşaat çalışmaları içinde kullanıyor. Bu nedenle bazı güzergahlarda yönlendirme ve yedek otobüs seferleri uygulanacak. Bremen'in doğusunda 2 numaralı hattın uzatılması kapsamında Julius Prestali durağı yenileniyor. Bu nedenle 1 ve N1 numaralı tramvaylar bu bölümden geçmeyecek. Bremen'in batısından Wallacher Straße ve Travemünder Straße çevresindeki kanal çalışmaları nedeniyle 2, 10 ve N10 numaralı hatlarda yönlendirme yapılacak. Gröpening ile Hafenkamp arasında tramvay yerine yedek otobüs seferleri düzenlenecek. Yolcuların seyahat öncesinde güncel BSAG bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor. Ve Bremen eyaletinde üniversite öğrencilerinin ödediği sömestr katkı payının yeniden düşürülmesi planlanıyor. Senato'nun açıklamasına göre öğrenciler 2027 yaz döneminden itibaren 18 euro daha az ödeme yapacak. Bunun için 1,2 milyon euro kaynak ayrıldı. Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan birlik partileri CDU, CSU ve SPD reform paketi üzerinde anlaştı. Federal hükümetin açıkladığı reform paketi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İş dünyası temsilcileri düzenlemelerin rekabet gücünü arttıracağını savunurken, Verdi Sendikası özellikle belirli süreli iş sözleşmelerinin uzatılabilmesini ve ilk hastalık gününde doktor raporu zorunluluğunu eleştirdi. Başbakan Friedrich Merz ise yüksek hastalık izinlerinin azaltılması gerektiğini belirterek pandemi öncesindeki kurallara geri dönüldüğünü söyledi. ARD Deutschlandtrend anketine göre vatandaşların çoğunluğu kriz dönemlerinde iklim korunmasının geri plana atılmasını istemiyor. Katılımcıların %58'i iklim değişikliğinin yaşam temellerini tehdit ettiğini düşünüyor. Neredeyse %90'ı ise yollar, okullar ve hastanelerin aşırı sıcaklara karşı hazırlanması için daha fazla yatırım talep ediyor. Katılımcıların yalnızca %13'ü Başbakan Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtirken, güncel ankete göre aşırı sağcı AfD %27 oy oranıyla birinci parti konumunda yerini koruyor. Hristiyan Demokrat Birliği CDU %22 ile ikinci, Yeşiller Partisi %15 oy oranıyla üçüncü sırada bulunuyor. SPD %12'ye gerilerken son parti %11 oy oranına ulaşıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Dünya Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda eşleşmeler belli oluyor birer birer. Ve şimdi son durumu spor redaktörümüz Volkan Ağır'la konuşacağız. Volkan, günaydın.
3: Günaydın Serdar. Herkese merhaba.
2: Senle dün konuştuk, önceki günde konuştuk. Alman milli takım teknik direktörü Nagelsmann'ın acaba geleceği ne olur, başka bir antrenör gelir mi, kim gelmeli falan diye. Ve biz konuşurken son bir haber: Nagelsmann görevi bırakıyor.
3: Evet, ellerini çabuk tutmaları gerektiğine dair bir vurgumuz vardı ve bu iki gün içinde fazla gecikmeden dün gerçekleşen 3,5 saatlik toplantının ardından Alman gibi yattılar, kalktılar ve dediler ki tamam, yolları ayıralım. Çünkü dün o 3,5 saatlik toplantıda Alman Futbol Federasyonu Nagelsmann'a istifa etmesini tavsiye etti. Çünkü o 3,5 saatlik toplantıdaki gerekçeler, elenme gerekçeleri federasyonu tatmin etmemiş anlaşılan ve bu sabah erken saatlerde gelen haber Nagelsmann'ın görevi bıraktığı yönünde. Artık Alman milli futbol takımı yeni teknik direktörünü arıyor. Boştaki hocalar tabii ki en çok öne çıkan isimler. Bunlardan en başı çeken de Alman teknik direktör Jürgen Klopp. Guardiola da boşta. Neden olmasın? O da bir dönem Bayern Münih'te çalışmıştı. Farklı bir isim olur mu? Belki.
2: Aslında en önemli haber şu an bence Nagelsmann'ın görevi bırakmış olması. Artık Klopp gelir mi, gelmez mi? O ayrı bir konu ama gelirse tabii ki Alman futbolu tekrar şaha kalkar diye de yorumlanıyor. Peki. Kesinlikle. Peki son 16 turuna kalan takımlar belli oluyor. Dün akşam maçlar vardı, onlara bakalım mı?
3: Tabii, İspanya Avusturya ile başladı dünkü Dünya Kupası macerası. 3-0 geçti İspanya, rahat bir galibiyet. Ardından Portekiz Hırvatistan'la karşılaştı. Luka Modric, Cristiano Ronaldo, iki büyük dev karşı karşıyaydı. Son dakikada Portekiz kazandı ve 90+4'te gelen golle 2-1 Hırvatistan'ı elediler. 90+12'de de bir gol oldu Hırvatistan adına ama tabii ki o geçersiz sayıldı. Ve son mücadelede İsviçre Cezayir'i 2-0 yendi ve sonraki tura çıktı. Bu arada Portekiz'le de İspanya eşleşmiş oldu bir sonraki turda.
2: Messi'nin maçı var bugün.
3: Evet, bugün Messi sahaya çıkacak. Bir büyücü hikayemiz var Dünya Kupası'nda, biliyorsunuz. Kendisi en son şöyle bir açıklamasını gördüm. Messi 6 golde kalacak, daha fazlasını atamayacak. Hatta bir penaltı kaçıracağını bile bu sayıda kalması için söylemiştim dedi. Bir önceki maçta da penaltı kaçırmıştı. Bakalım Messi bu turnuvada Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'ya kaç gol atacak? Vozinha gol yiyecek mi, yemeyecek mi? Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşacak mı Vozinha? Günün en önemli hikayelerinden biri bu. Onun dışında da tabii Gana-Kolombiya mücadelesi var. Ayrıca Avustralya ve Mısır maçları var.
2: Ve cumartesi artık son 16 turundaki maçlar başlıyor. Ona da bir bakacak olursak Fransa Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ve onun öncesinde de şöyle hemen bir kontrol ettiğimizde kıymetli dinleyenler, ev sahiplerinden Kanada'da yine cumartesi günü sahaya iniyor. Ve Kanada-Fas maçıyla başlayacak son 16 turun mücadeleleri. Teşekkür ediyoruz Volkan.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Kolay gelsin.
3: Görüşürüz.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Ve Arjantin'de Miami'de oynayacak maçını Cap Verde ile. Messi ve takım arkadaşları Miami Havalimanı'nda polis tarafından, gümrük polisleri tarafından kontrol edildi. Dedektörle Messi'nin orasına burasına dokundular. Ne arıyorlar sen? Uyuşturucu falan mı arıyorlar? Messi neresine ne saklasın? Adamda boy zaten 1.20. Valla Amerika Messi'ye denk gelirse bilmiyorum, o da bir dedektörle bir kontrol yapar herhalde.

0: Binlerce dansöz var ve radyolarımızda Serdar Ortaç Metropol FM'de sizlerle oldu. Herkese güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Ve şimdi skor kralı yarışmamızda çekiliş zamanı. Instagram sayfamızdan da canlı canlı takip edebiliyorsunuz çekilişimizi değerli dinleyenler. Şimdi çekiliş zamanı.
1: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
0: İspanya Avusturya ile kaç kaç oynayacak diye sorduk dinleyenlerimizi. Ve İspanya dün akşam 3-0 kazandı. Instagram sayfamızdan bize skor tahminlerini gönderen dinleyenlerimiz 3-0 diyen 15 dinleyicimiz olmuş. Bravo! 15 dinleyici. Ve bu 15 dinleyici arasında şimdi yapacağımız çekilişten çıkacak olan dinleyicimiz bizden bir milli takım forması kazanacak. İstediği takımın forması olabilecek bu. Hediye çeki olarak vereceğiz bunu. İsterseniz Arjantin'in, isterseniz Türkiye'nin, isterseniz Almanya milli takımının forması olabilir. Aynı zamanda Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde harika bir hediye paketi, sevdiğiniz tüm Meray ürünlerinin bulunduğu bu hediye paketini kazanacak şanslı bu dinleyicimiz ve aynı zamanda bir adet de Diaby radyosu kazanacak. Didem arkadaşımız doğru tahminde bulunan dinleyenlerimizi sıraladı. 15 dinleyicimiz var ve internette şimdi bu bir random number generator diyorlar buna. Birden 15'e kadar bir sayı çekeceğiz ve o sıradaki dinleyicimiz bu harika armağanı kazanacak. Şimdi şu tuşa basıyorum. 10 numaralı dinleyicimiz. Acaba kimmiş? Kimmiş 10 numara? 10 numara kimmiş? Bakalım. Ahmet Bıyıklı. Tebrik ediyoruz Ahmet. Ahmet Bıyıklı. Şimdi önümde benim 4 tane ekran var. Hepsine de bakmam lazım. Bir tane de kamera var. O 5. oldu. Didem bana durmadan kameraya bak diyor. Nereye bakacağımı şaşırdım. Ahmet Bıyıklı, tebrik ediyoruz seni. İyi günlerde kullan. Formanı aynı zamanda afiyetle kuru yemişleri, maç izlerken bizi düşünerek çıtlat ye. Arkadaşlarına, sevdiklerine beraber ve bir adet de diğer bir radyo kazandın. Aynı zamanda yarışmalarımızda doğru tahminleri gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız özel çekilişimiz var. Onu hatırlatmak isterim. 21 Temmuz'da ve bu çekilişimizden de çıkacak şanslı dinleyicimiz bir adet iPhone 17 kazanacak. Tüh be, katılamadık yarışmaya diye üzülmeyin. Şansınız devam ediyor. Çünkü yarın Fransa sahada. Fransa'nın rakibi kim? Hem bizi hem de Almanya'yı turnuvanın dışına iten Paraguay ile karşılaşacak. Fransa Paraguay maçı kaç kaç biter? Onu lütfen bize Instagram sayfamızdan tahmininizi gönderin. Ve doğru tahmini gönderin tabii ki. Ve sonra çekilişimize katılın. Bol şanslar diliyoruz herkese. Ben Serdar.
1: Bu maçın kazananı belli oldu. Ama büyük ödül için yarış devam ediyor. Sen de Dünya Kupası maçlarının skorunu doğru tahmin et. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte iPhone 17 kazanma şansını yakala. Ne kadar çok doğru tahmin edersen büyük ödüle o kadar yakınsın. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Melis Fis'ten Tırtıl'ı dinledik. Saatlerimiz 9.58 oldu. Çay Şekeri programımızın son dakikaları geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi hafta sonları diliyoruz. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Diese Entscheidung hatte sich abgezeichnet, auch wenn er selbst sie noch bis zuletzt ausgeschlossen hatte. Bundestrainer Julian Nagelsmann soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Kürze seinen Rücktritt erklären. Die Entscheidung soll bei einer Krisensitzung beim DFB in Frankfurt gestern gefallen sein, berichten Sky und Bild-Zeitung. Nagelsmann war mit der DFB-Auswahl am Montag im 16. Finale der Fußball-WM im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Die Spitzen der Koalition wollen ihr Reformpaket trotz Kritik realisieren. Man habe die Absicht, die Vorhaben nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch umzusetzen, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz in der ZDF-Sendung Maybrit Illner Spezial.
2: Das ist die Schwierigkeit heute. Wir müssen einer Gesellschaft im Frieden, einer Gesellschaft in Freiheit, einer Gesellschaft im Wohlstand, einer Gesellschaft mit sehr viel Sozialpolitik sagen, wir müssen jetzt Veränderungen haben, damit vieles so bleibt, wie wir es in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben.
1: Bundeskanzler Merz. Kritik gibt es vor allem an den Plänen, die Regelungen für Krankschreibungen zu verschärfen. Arbeitnehmer sollen künftig schon ab dem ersten Tag eine Bescheinigung vom Arzt vorlegen. Die Krankschreibung per Telefon fällt weg. Die Mieten in den 40 größten deutschen Städten sind in den vergangenen 10 Jahren um 51% gestiegen. Das zeigt eine Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf Basis von Daten des Marktforschungsinstituts Empirica.
3: In München liegt die Durchschnittsmiete aktuell bei 23,36 Euro pro Quadratmeter. Das ist mit Abstand der unrühmliche Spitzenplatz. In Rostock liegt der Quadratmeterpreis zwar noch bei vergleichsweise bescheidenen 11 Euro. Rostock steht aber ganz oben, wenn es um die Steigerung in den letzten 10 Jahren geht. +83%. Die Bundesregierung will eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft gründen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Gleichzeitig will sie möglichen Enteignungen von großen privaten Wohnungskonzernen einen Riegel vorschieben. Uli Reitinger, Berlin.
1: Tausende Beschäftigte von Mercedes-Benz protestieren heute bundesweit gegen die Verschärfung des Sparkurses bei dem Autobauer. Laut IG Metall sollen die Kundgebungen an mehreren Standorten der Auftakt für weitere Protestaktionen sein. Die Gewerkschaft kündigte einen heißen Sommer und Herbst an, solange die Arbeitgeber auf Arbeitsplatzabbau und Verlagerung setzen, statt echte Problemlösungen zu suchen, heißt es.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 61. duruşmasında çıkan tartışma damga vurduğu çok konuşuluyor.
5: Evet, aynen söylediğin gibi dün yaşanan bu gerilim hem dün hem bugün de çok konuşulan bir konu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yargılandığı 3 ayrı davada kendisinden aynı tarihte savunma istendiğini duyurdu. Yani casusluk ve diploma davasının yanı sıra İBB davasının hakimi de karar değiştirdi. Neden 9 Temmuz ısrarı, bu ani kararın ardındaki sebep nedir diye sordu. Ardından bir tartışma çıktı. Mahkeme kararıyla Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı. Milletvekilleri de çıkarıldı. Avukatlar da savunma yapmayacağız, savunma hakkımızı elimizden alıyorsunuz dediler. Ve bundan sonra Ekrem İmamoğlu şu an karara göre savunma sırası geldiğinde sadece duruşmaya katılabilecek.
4: Güçlü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi. Bakan özellikle NATO zirvesine ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.
5: Tabii senin de ifade ettiğin gibi bir defa NATO zirvesi öncesinde çokça görüşmeler yapılıyor ve ardından da açıklamalar geliyor. Özellikle Dışişleri Bakanlığı yapıyor bu görüşmeleri. Katsa yaptırımları Türkiye'ye yönelik bir yaptırımdı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldıktan sonra devreye girmişti Türkiye'ye yönelik. İşte bunların kaldırılabileceğini söyledi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Aynı zamanda F-35 programına dönüşün de mümkün olabileceğini, bunun da konsorsiyumun alacağı karara bağlı olduğunu söyledi.
4: İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
5: Evet, tabii şimdi bu NATO zirvesine hazırlanıyor Türkiye. 32 müttefik ülke ve 9 davetli ülke olmak üzere 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da alınan tedbirleri açıkladı. NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Zirve kapsamında 56.288 personel görev alacak. Aynı zamanda Ankara Valiliği de bir karar aldı. Ağır tonajlı araçlar şehir içine giremeyecek. Bazı yollar trafiğe kapatılıyor ve aynı zamanda belirli güzergahlarda motokurye faaliyetlerine de izin verilmeyecek.
4: Ve güçlü komedyen Deniz Göktaş günlerdir Türkiye'nin gündeminde, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.
5: Evet, Türkiye'ye döner dönmez pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Ardından ters kelepçeyle vatan emniyete götürüldü. Avukatından bir açıklama geldi. Kendisinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Bugünü işaret etti. Hakim karşısına çıkacak dedi. Bu arada bazı siyasi partilerden, meslek örgütlerinden ve sanatçılardan Deniz Göktaş'ın bu şekilde gözaltına alınmasına tepkiler geldi.
4: Ve Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim.
6: Metropol FM Hava Durumu. Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde. Bugün hava 16 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 117 euro 15 sent. Çeyrek altınsa 205 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 58 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda son oynanan 3 maçta sürpriz yaşanmadı. İspanya, Avusturya karşısında 3-0'lık skorla tur atladı. Portekiz, Hırvatistan'ı duraklama dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek eledi. Hırvatistan'ın 90+12'de attığı gol, görüntülü inceleme sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Son iki Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat Luka Modric, Portekiz mücadelesiyle Dünya Kupası sahnesine son kez çıkmış oldu. Cristiano Ronaldo ise takımı adına penaltıdan gol atarken toplamda 3 gole ulaştı. Portekiz ile İspanya bir sonraki turda rakip oldu. İsviçre ise Cezayir'i 20 yaşındaki Johan Manzambi'nin yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre son 16 takım arasında yer aldı. İsviçre'yi zafere taşıyan isim olarak liderliğiyle teknik direktör Murat Yakın öne çıkıyor. Dünkü maç öncesi Murat Yakın İsviçrelilere bir açık mektupla seslendi. Maçımız yine alışkın olmadığımız bir saatte yayınlanacak. Bu yüzden sizlerden küçük bir ricam var. Sevgili işverenler, yöneticiler, öğretmenler. Cuma sabahı birileri biraz daha yorgun, daha duygusal ya da işe veya sınıfa birkaç dakika geç gelirse lütfen anlayış gösterin. Bu da böylesine özel bir dönemde güzel bir dayanışma örneği olur ve futbolun bizleri birleştiren, birbirimize bağlayan gücünü gösterir. İfadeleriyle destek talep etmişti Yakın. İsviçre bugün okula, işe uykusuz ama mutlu gitti. Almanya'da ise teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Futbol Federasyonu Dünya Kupası'ndan erken elenmenin ardından dün teknik direktör Julian Nagelsmann ile 3,5 saatlik bir toplantı yaptı. Nagelsmann'dan elenmenin nedenlerini dinledi. Toplantının sonunda federasyon Nagelsmann'a istifa etmesi yönünde tavsiyede bulundu. Bu sabah erken saatlerde gelen bilgilere göre Nagelsmann görevinden ayrıldığını federasyona bildirdi. Alman çalıştırıcının yerine geçmesi beklenen isim henüz belli değil. Ancak en güçlü aday olarak Jürgen Klopp öne çıkıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de toplu taşıma işletmesi BSAG yaz tatili döneminde sefer planını değiştiriyor. Çok sayıda tramvay ve otobüs hattında sefer aralıkları azaltılacak. BSAG yaz tatilini hat ağındaki bazı inşaat çalışmaları içinde kullanıyor. Bu nedenle bazı güzergahlarda yönlendirme ve yedek otobüs seferleri uygulanacak. Bremen'in doğusunda 2 numaralı hattın uzatılması kapsamında Julius Prestali durağı yenileniyor. Bu nedenle 1 ve N1 numaralı tramvaylar bu bölümden geçmeyecek. Bremen'in batısında Wallacher Straße ve Travemünder Straße çevresindeki kanal çalışmaları nedeniyle 2, 10 ve N10 numaralı hatlarda yönlendirme yapılacak. Gröpening ile Hafenkramp arasında tramvay yerine yedek otobüs seferleri düzenlenecek. Yolcuların seyahat öncesinde güncel BSAG bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor. Ve Bremen eyaletinde üniversite öğrencilerinin ödediği sömestr katkı payının yeniden düşürülmesi planlanıyor. Senato'nun açıklamasına göre öğrenciler 2027 yaz döneminden itibaren 18 euro daha az ödeme yapacak. Bunun için 1,2 milyon euro kaynak ayrıldı. Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Birlik Partileri CDU-CSU ve SPD reform paketi üzerinde anlaştı. Federal hükümetin açıkladığı reform paketi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İş dünyası temsilcileri düzenlemelerin rekabet gücünü arttıracağını savunurken, Verdi Sendikası özellikle belirli süreli iş sözleşmelerinin uzatılabilmesini ve ilk hastalık gününde doktor raporu zorunluluğunu eleştirdi. Başbakan Friedrich Merz ise yüksek hastalık izinlerinin azaltılması gerektiğini belirterek pandemi öncesindeki kurallara geri dönüldüğünü söyledi. ARD Deutschlandtrend anketine göre vatandaşların çoğunluğu kriz dönemlerinde iklim korunmasının geri plana atılmasını istemiyor. Katılımcıların %58'i iklim değişikliğinin yaşam temellerini tehdit ettiğini düşünüyor. Neredeyse %90'ı ise yollar, okullar ve hastanelerin aşırı sıcaklara karşı hazırlanması için daha fazla yatırım talep ediyor. Katılımcıların yalnızca %13'ü Başbakan Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtirken, güncel ankete göre aşırı sağcı AfD %27 oy oranıyla birinci parti konumunda yerini koruyor. Hristiyan Demokrat Birliği CDU %22 ile ikinci, Yeşiller Partisi %15 oy oranıyla üçüncü sırada bulunuyor. SPD %12'ye gerilerken Sol Parti %11 oy oranına ulaşıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Bugün Dünya Kupası'nın en dokunaklı hikayelerinden birini anlatıyoruz. Vozinha'nın hikayesini. Gerçek adı Josimar José Évora Díaz. Ama futbol dünyası onu bu sıcak, unutulmaz lakapla tanıyor. Vozinha. Yeşil burun adaları dilinde küçük büyük anne anlamına geliyor. Çünkü o çocukluğunu anne ve babasından çok büyük anne ve büyük babasının yanında geçirmiş biri. Yani bu lakap bir kaleciden fazlasını, bir aile hikayesini, bir yokluğu ve bir bağlılığı taşıyor. 40 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkan Vozinha, kariyeri boyunca dev kulüplerin vitrininde olmadı. Portekiz'den Moldova'ya, oradan Slovakya'ya kadar gezdi dolaştı, çalıştı, bekledi, vazgeçmedi. Ve sonra Yeşilburun adalarının Dünya Kupası masalında kaleye geçti. İspanya karşısında yaptığı kurtarışlarla yalnızca takımını ayakta tutmadı. Dünyanın dikkatini de üzerine çekti. Bir anda Instagram'da milyonların takip ettiği bir fenomene de dönüştü. Ama o büyük gecenin içinde buruk bir detay vardı. Annesi tribünde değildi. Vize sorunu nedeniyle oğlunun hayatının maçını yakından izleyemedi. Vozinha'nın gözyaşları biraz zaferin, biraz da o eksikliğin gözyaşlarıydı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından yetkililer araya girdi ve Vozinha'nın annesinin vize sorunu çözüldü. Annesi kalan maçları tribünden takip etti. Bugün Vozinha'yı özel yapan şey sadece kurtardığı toplar değil. 40 yaşında dünyanın en büyük sahnesinde bize şunu hatırlatması. Bazı kahramanlar geç parlar ama parladığında bütün dünya onları görür.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. FLG Furniture Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi FLG Furniture Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürstenali 47E Bremen.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda ile. Ya siz? Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Bundestrainer Julian Nagelsmann soll in Kürze seinen Rücktritt erklären, das berichten mehrere Medien. Der 38-Jährige soll nach der Krisensitzung beim DFB gestern in Frankfurt am Main zu dieser Entscheidung gekommen sein, melden Sky und die Bild-Zeitung.
2: Der DFB will ein und denselben Fehler nicht zum dritten Mal machen. Löw durfte nach der verkorksten WM in Russland vorerst bleiben, genauso Flick nach der Blamage in Katar. Diesmal nicht. Und das dürfte den DFB viele Millionen Euro kosten. Denn Nagelsmann hat noch 2 Jahre Vertrag und sein Nachfolger wird ja auch nicht ehrenamtlich arbeiten. Seinen Wunschkandidaten Jürgen Klopp müsste der DFB aus seinem Red Bull-Vertrag rauskaufen. Also das war mal eine richtig teure WM-Pleite der Nationalmannschaft. Uli Reitinger, Sportredakteur.
1: Union und SPD wollen Deutschland mit einem umfassenden Reformpaket aus der Wirtschaftskrise führen. Für Kritik sorgt dabei vor allem, dass Arbeitnehmer bei Krankschreibung ihrem Arbeitgeber künftig schon ab dem ersten Tag eine Bescheinigung vom Arzt vorlegen müssen. Vizekanzler Lars Klingbeil sprach am Abend im ZDF von einem Kompromiss, für den es aber praktikable Lösungen bei der Umsetzung brauche.
3: Natürlich müssen wir das jetzt so machen, dass niemand krank zur Arbeit geht. Also da wird man jetzt gute pragmatische Lösungen finden müssen und das war jetzt eine Grundsatzeinigung im Koalitionsausschuss. Jetzt geht es darum, dass das Ganze pragmatisch umgesetzt wird, aber das werden wir hinbekommen.
1: Finanzminister Lars Klingbeil. Auch die Krankenkassen sehen die neue Regelung skeptisch. DAK-Vorstandschef Andreas Storm warnt vor negativen Effekten und überfüllten Hausarztpraxen, auch durch die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. In einer Großstadt in Deutschland zu leben, wird immer teurer. In den vergangenen 10 Jahren sind die Mieten in den 40 größten Städten im Schnitt um 51% gestiegen. Das zeigt eine Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds auf Basis von Daten des Marktforschungsinstituts Empirica. In Berlin zum Beispiel stiegen die Angebotsmieten von knapp 9 Euro pro Quadratmeter Anfang 2016 auf 15,80 Euro Anfang dieses Jahres. Ein Plus von fast 77%. In Hamburg beträgt der Anstieg gut 54, in München fast 52%. Prozentual besonders stark gestiegen sind die Mieten etwa in Rostock mit 83% oder in Lübeck mit mehr als 71%.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü merhabalar. Güçlü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin CATSA yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi. Bakan, özellikle NATO zirvesine ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.
5: Tabii senin de ifade ettiğin gibi bir defa NATO zirvesi öncesinde çokça görüşmeler yapılıyor ve ardından da açıklamalar geliyor. Özellikle Dışişleri Bakanlığı yapıyor bu görüşmeleri. CATSA yaptırımları Türkiye'ye yönelik bir yaptırımdı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldıktan sonra devreye girmişti Türkiye'ye yönelik. İşte bunların kaldırılabileceğini söyledi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Aynı zamanda F-35 programına dönüşün de mümkün olabileceğini, bunun da konsorsiyumun alacağı karara bağlı olduğunu söyledi.
4: İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
5: Evet, tabii şimdi bu NATO zirvesine hazırlanıyor Türkiye. 32 müttefik ülke ve 9 davetli ülke olmak üzere 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da alınan tedbirleri açıkladı. NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Zirve kapsamında 56.288 personel görev alacak. Aynı zamanda Ankara Valiliği de bir karar aldı. ağır tonajlı araçlar şehir içine giremeyecek. Bazı yollar trafiğe kapatılıyor ve aynı zamanda belirli güzergahlarda motokurye faaliyetlerine de izin verilmeyecek.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 61. duruşmasında çıkan tartışma damga vurdu, çok konuşuluyor.
5: Evet, aynen söylediğin gibi dün yaşanan bu gerilim hem dün hem bugün de çok konuşulan bir konu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yargılandığı 3 ayrı davada kendisinden aynı tarihte savunma istendiğini duyurdu. Yani casusluk ve diploma davasının yanı sıra İBB davasının hakimi de karar değiştirdi. Neden 9 Temmuz ısrarı, bu ani kararın ardındaki sebep nedir diye sordu. Ardından bir tartışma çıktı. Mahkeme kararıyla Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı. Milletvekilleri de çıkarıldı. Avukatlar da savunma yapmayacağız, savunma hakkımızı elimizden alıyorsunuz dediler. Ve bundan sonra Ekrem İmamoğlu şu an alınan karara göre savunma sırası geldiğinde sadece duruşmaya katılabilecek.
4: Ve karayolları trafik yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Tabii trafik güvenliğini esas alan yeni düzenlemeyle bazı ayrıntılar da dikkat çekti.
5: Türkiye'de en çok konuşulan konu, tartışılan konu şu Ferhat. Araç içi multimedya kullanımı acaba mümkün olacak mıydı? Evet, bunlar tabii ki mümkün. Ancak bununla beraber araç ön bölümlerinde 5 santimetreyi geçen cihaz bulundurulmayacak. Yani direksiyon veya o torpido dediğimiz bölümün hemen üzerinde 5 santimi aşan bir şekilde cihaz bulunması yasaklandı.
4: Ve Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim.

nasıl, keyifler iyi mi? Ben de bayağı gayet iyi. Hafta sonu ve hafta sonu dört gözle bekliyorduk, iple çekiyorduk ve ipin sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü iki saatlik bellik delirmemizde... Eyvah. Yine her şeyi. Serdar giderken her şeyi burada bana bıraktı. Allah hakan dedi. Teşekkür ederim dedim. Neyse. Şimdi Aslanlar Doğuyor adı şarkısıyla Berkay'la programa bir giriş yapacağız. 11.07 oldu saatlerimiz. Ondan sonra bir konum olacak. Çok iyi vallahi billahi. Ayrılmayın sakın.

kadar zorlaşıyor. Şimdi burada ya bana soracak olursanız paradoks bir olay var. Şimdi benim zaten sevgili bulamamamın sebebi zekamdan dolayı mı? Zeka yok. Sevgiliyi ben neden bulamıyorum acaba? Hakan hiç aynaya baktın mı diyor sen? Zekayla mekale ilgisi yok. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir erkeğin zeka seviyesi arttıkça sevgili bulmasının zorlaştığı iddia ediliyor. Var mı örnekleri? Bildikleriniz, veyahut yaşadıklarınız? Yazın bana. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 Ersan Güner ve Derya Oğlu. Şimdi sizlerle birlikte kesin bilgi diyor bu iki bilgi.

0: Erzay Üner ve Deryalı seslenleri sizler için kesin bilgi dediler. Rengarenklisiniz. Kısa bir aramız var, ondan sonra beraberiz.
1: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 3 Temmuz Cuma günü Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Maç saati 20, yayıncı TDF. 4 Temmuz Cumartesi gece 00'da Arjantin Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. 4 Temmuz Cumartesi 03.30'da Kolombiya ile Gana'nın maçı var. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diliyor.

0: Hep seni konuşurum.
1: Şener abi, baksana Hakan abi gelmiş. Metropol FM'e yine bizi coşturacak, uçuracak. Ne diyorsun sen?
2: Gel yiğidir, gel. Gel seni bir öpeyim.
1: Tamam Şener abi, Hakan abi bol bol öp.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
3: Bu frekanstan ayrılma çünkü en güzel, en oynak şarkılarla sizlerle birlikteyiz. İşte bunlardan bir tanesi geliyor. Wow. Ladies and gentlemen, Işın Karaca bambaşka biri diyor. Ajda'dan tanıdığımız bu güzel parçayı başka bir hava getirmiş. Hep beraber dinliyoruz. Rengarenkte. Keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: gün yaşamaya.
1: Işın Karaca'yı dinledik. Bambaşka biri dedi Metropol FM'de. Rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun arkadaşlar ve konuya giriyoruz. Şimdi bir erkeğin zeka seviyesi arttıkça sevgili bulmasının zorlaştığını söylüyorlar. Yapılan bir araştırmada yüksek zeka düzeyine sahip kişilerin, yediğini buraya, ilişkilerde daha seçici davrandıklarını söylüyorlar. Yani daha doğrusu beklentilerin ve ne bileyim böyle analiz etme eğilimlerinde biliyorsunuz ilişki kurma sürecini zorlaştırdığını öne sürüyorlar. O yok mu burada? Şimdi acık bu kişi bu durumu şöyle diyelim zekadan çok kişinin sosyal çevresi olsun ve ilişkiye bakışıyla ilgili olduğunu savunuyorlar bu insanlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dedim ve mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. 0-32-17-970-71 birçok mesaj geldi. Onlara biraz sonra yer vereceğim ama dediğim gibi bir erkeğin zeka seviyesi arttıkça sevgili bulmasını zorlaştığı söyleniyor. Bu konu hakkındaki yaşanmış tecrübeniz veyahut da görmüşlüğünüz, şahit olmuşsunuz var mı? Yazın bana.

0: Erol Evgin ve Aşkın Nur yengeniz arkadaşlar. Bu güzel şarkıyı dile getirdiler. Şimdi Ferhat arkadaşımıza bağlanıyoruz. Aynı zamanda Ceyhun arkadaşımıza dinliyoruz.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: Değerli dinleyenler, Bremen'de toplu taşıma işletmesi BSAG yaz tatili döneminde sefer planını değiştiriyor. Çok sayıda tramvay ve otobüs hattında sefer aralıkları azaltılacak. BSAG yaz tatilini hat ağındaki bazı inşaat çalışmaları içinde kullanıyor. Bu nedenle bazı güzergahlarda yönlendirme ve yedek otobüs seferleri uygulanacak. Bremen'in doğusunda 2 numaralı hattın uzatılması kapsamında Julius Prestalli durağı yenileniyor. Bu nedenle 1 ve N1 numaralı tramvaylar bu bölümden geçmeyecek. Bremen'in batısında Wallacher Straße ve Travemünder Straße çevresindeki kanal çalışmaları nedeniyle 2, 10 ve N10 numaralı hatlarda yönlendirme yapılacak. Gröpening ile Hafenkamp arasında tramvay yerine yedek otobüs seferleri düzenlenecek. Yolcuların seyahat öncesinde güncel BSAG bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor. Ve Bremen eyaletinde üniversite öğrencilerinin ödediği sömestr katkı payının yeniden düşürülmesi planlanıyor. Senato'nun açıklamasına göre öğrenciler 2027 yaz döneminden itibaren 18 euro daha az ödeme yapacak. Bunun için 1,2 milyon euro kaynak ayrıldı. Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan birlik partileri CDU-CSU ve SPD reform paketi üzerinde anlaştı. Federal hükümetin açıkladığı reform paketi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İş dünyası temsilcileri düzenlemelerin rekabet gücünü arttıracağını savunurken, Verdi Sendikası özellikle belirli süreli iş sözleşmelerinin uzatılabilmesini ve ilk hastalık gününde doktor raporu zorunluluğunu eleştirdi. Başbakan Friedrich Merz ise yüksek hastalık izinlerinin azaltılması gerektiğini belirterek pandemi öncesindeki kurallara geri dönüldüğünü söyledi. ARD Deutschlandtrend anketine göre vatandaşların çoğunluğu kriz dönemlerinde iklim korunmasının geri plana atılmasını istemiyor. Katılımcıların %58'i iklim değişikliğinin yaşam temellerini tehdit ettiğini düşünüyor. Neredeyse %90'ı ise yollar, okullar ve hastanelerin aşırı sıcaklara karşı hazırlanması için daha fazla yatırım talep ediyor. Katılımcıların yalnızca %13'ü Başbakan Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtirken, güncel ankete göre aşırı sağcı AfD %27 oy oranıyla birinci parti konumunda yerini koruyor. Hristiyan Demokrat Birliği CDU %22 ile ikinci, Yeşiller Partisi %15 oy oranıyla üçüncü sırada bulunuyor. SPD %12'ye gerilerken Sol Parti %11 oy oranına ulaşıyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Bir erkeğin zeka seviyesi arttıkça sevgili bulması zorlaşıyor deniliyor. Bu konu hakkındaki fikirleriniz. Wiesbaden'dan Armağan diyor ki, demek ki bu yüzden ben de senelerdir yalnızım diyor. Zekandan mı yoksa benim gibi boydan mı? Veyahut da hiç aynaya bakmadın benim gibi Armağan. Bunları da göz önünde bulunma, çünkü göndermiş olduğun WhatsApp mesajında fotoğrafın da yok. Biraz barışık ol kendine canım. Yani bak, ben de koymuyorum. Bir diğer arkadaşım. Berlin'den Kenan. Keldaşım, gönül bu. Geri zekalıya da konar, zeki olana da konar diyor. Ama asıl mesele para, kimde çok para varsa daha çok ona konar diyor. Wow. Auch gut. Nicht schlecht. Çimen diyor ki, niye evde kaldığını anlamış olduk diyor. Benim için. Çimen'i siz tanımazsınız ama biz radyo olarak tanıyoruz. Yani evde kalanların en başında kendisi olur. Bana söyle bile bunu ya. Bir diğer dinleyicim. Derya diyor ki, bence her iki taraf için geçerli zeka. Farkındalık arttıkça ilişki oranı da düşer diyor. Oh, wow. Fazla ilişki cıvıklık ve sıkılganlık getirir. Orada ilişkiye engel diyor o da. Sabır ve yüzeysel olmamak her yiğidin harcı değil. Seyirciler katılır bence bana. Dinleyiciler olmasın. Eskişehirli Derya Berlin'den. Hakan parçalar bugün yıkılıyor. Aynı devam, teşekkürler. Daha çok mesajlarım var. Onları da sizlere okuyacağım ama madem parçalar güzel yıkılıyor diyorsunuz, o zaman sizleri yıkmaya devam ediyoruz. Muna Dalkılıç'la ilerliyoruz.

jetzt geht's weiter. Ne demiştik arkadaşlar? Erkekler, bir erkeğin zeka seviyesi arttıkça sevgili bulmasının zorlaştığı söyleniyor. Bunun üzerine... Selamlar, ben Kempten'den Cemile. Erkeğin zeka seviyesi değil de egosu arttıkça kriterleri artıyor ve bulamıyordur bence sevgili diyor. Hemen eşimin zekası düşük dedirtmem, tamam mı? Alo! O da sonuçta beni buldu. Yani zeka seviyeniz aynı mı? Üst düzeyde. Üst düzeyde aynı zekaya sahip bu çifte mutluluklar diliyoruz. Hep böyle kalın. Ayşe yazı Berlin'den. Selamlar Hakan diyor. Bir erkeğin zeka ile alakası yok bu işin. Erkekte zeka mı yok demek istedi, anlamadım. Yaş ilerledikçe sosyal çevre, beraber olduğunuz insanlar, bizim beklentilerimiz yükseldi. Beklenti yükselmese bir anormallik vardır o zaman erkekte diyor. Bir bilirkişi konuştu arkadaşlar. Zo. Başka bir dinleyicimiz, insanların dini imanı para olmuş Ahmet diyor. Ben. Parayla ne işi var şimdi, biz para demedik ki burada. Ahmet sen başka bir konuya dünden mi kaldın bilemeyeceğim artık. Zo, birisi de bu çok güzel. Kreuzberg'den Sevoy almış arkadaşlar. Buradan çıkan sonuç, biz hemen evlendik. Demek ki benim herif tam bir geri zekalı. Yani bunu Kreuzberg'den Sevo diyor. O ne yazıyorsa onu okuyorum arkadaşlar. Yani bunu değiştiremem. Ben de buna istinaden çok iyisin ya dedim ama yani bu kadar cüretkar olmasını ise iyiliği batsın diyor. Keşke geri zekalı olaydım kardeş diyor bunu. Esas guy. Evet, böyle birbirinize sallayın arkadaşlar. Karı koca fark etmez. Ama işin sonunda birbirinize saygıyı hiçbir zaman kaybetmeyin. Ve sevin. Arada böyle bir pataklayın ama sevin. Laflarla pataklayın. Tamam, anlaştık. Şimdi Murat Boz, Can diyor, Rengarenk'te.

Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.

0: senin frekansın.
1: Metropol FM. Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda son oynanan 3 maçta sürpriz yaşanmadı. İspanya, Avusturya karşısında 3-0'lık skorla tur atladı. Portekiz, Hırvatistan'ı duraklama dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek eledi. Hırvatistan'ın 90+12'de attığı gol, görüntülü inceleme sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Son 2 Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat Luka Modric, Portekiz mücadelesiyle Dünya Kupası sahnesine son kez çıkmış oldu. Cristiano Ronaldo ise takımı adına penaltıdan gol atarken toplamda 3 gole ulaştı. Portekiz ile İspanya bir sonraki turda rakip oldu. İsviçre ise Cezayir'i 20 yaşındaki Johan Manzambi'nin yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre son 16 takım arasında yer aldı. İsviçre'yi zafere taşıyan isim olarak liderliğiyle teknik direktör Murat Yakın öne çıkıyor. Dünkü maç öncesi Murat Yakın İsviçrelilere bir açık mektupla seslendi. Maçımız yine alışkın olmadığımız bir saatte yayınlanacak. Bu yüzden sizlerden küçük bir ricam var. Sevgili işverenler, yöneticiler, öğretmenler. Cuma sabahı birileri biraz daha yorgun, daha duygusal ya da işe veya sınıfa birkaç dakika geç gelirse lütfen anlayış gösterin. Bu da böylesine özel bir dönemde güzel bir dayanışma örneği olur ve futbolun bizleri birleştiren, birbirimize bağlayan gücünü gösterir. İfadeleriyle destek talep etmişti Yakın. İsviçre bugün okula, işe uykusuz ama mutlu gitti. Almanya'da ise teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Futbol Federasyonu Dünya Kupası'ndan erken elenmenin ardından dün teknik direktör Julian Nagelsmann ile 3,5 saatlik bir toplantı yaptı. Nagelsmann'dan elenmenin nedenlerini dinledi. Toplantının sonunda federasyon Nagelsmann'a istifa etmesi yönünde tavsiyede bulundu. Bu sabah erken saatlerde gelen bilgilere göre Nagelsmann görevinden ayrıldığını federasyona bildirdi. Alman çalıştırıcının yerine geçmesi beklenen isim henüz belli değil. Ancak en güçlü aday olarak Jürgen Klopp öne çıkıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi. Saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda ile. Ya siz?
3: Mesajlar devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar için. Bir erkeğin zeka seviyesi arttıkça sevgili bulmasının zorlaştığını söyleniyor. Bir dinleyicim. O yaşı ilerleyen erkekler dediğiniz ilerleyen zamanda zekaları da ilerliyor, büyüyor. Dediğiniz kişilerin evlendikten sonra kadınların gözünde yani karısının gözünde bayağı bir geri zekalı oluyor. Lergin söylemiş bunu, ben söylemedim vallahi. Zor. Bir başka dinleyicimize bakayım. Çirkin erkek yoktur, fakir erkek vardır diyor. Yani bu da bir nevi de olsa doğru diyeceğim ben. Zo. Merhabalar Hakan. İyi yayınlar. Vallahi... Akıllı dediğiniz erkeğin kadın bulamamasının tek nedeni işleriyle evli olmalarından kaynaklı diyor. Sadece iş ya da kariyer amaçlı yaşam isteğine bağlı olduğundan bir kadına ayıracak zaman bulamadıklarından yalnızdırlar diye düşünmekteyim Semiha. İşsiz çok erkek var evde kalan. Semiha. Bir başka dinleyici. Kostan bir dinleyicim bakayım isim yazmamış. Mehmet Özbunar. Mehmet Özbunar diyor ki işte o üstün zeka bir sevgili bulamayan kişi de tam benim diyor. Yüzlerce ilişki sonrası 10 senedir single'im. Bir saniye. Yanlış mı okudum diye bakıyorum da. Yo. Yüzlerce ilişki sonrası 10 senedir single'im. Piyasada kimseyi bırakmamışsın yani. Onu söyleyebilirim. İnsan yaş ilerledikçe seçici oluyor diyor. Costa Bodrum'da yalnız tatil yapıyorum şu anda diyor. 10 senedir single. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu arkadaşımız Mehmet Özbunar Costa'dan bir fotoğraf göndermiş. Gözlüklü mözlüklü böyle güzel güneş havuz da var orada. 10 senedir single'im diyor. Sonra bu arkadaşımızın ben WhatsApp'taki fotoğrafına bakıyorum. O da 10 sene önceki fotoğraf herhalde. Yani 10 senedir single olmanın sebebi bu olabilir mi? Yani senin WhatsApp'ını görüyor, vay be diyor. Ondan sonra bir buluşuyor. Biraz tarihi geçmiş gibi. Alınma ama ha. Burada hepimizin tarihi geçiyor. Tamam mı? So, devam edeceğiz. Şimdi bir parça çalacağım size. Aynı zamanda arkadaşlar burada Rengarenk programında aynı zamanda benim böyle özellikle seçtiğim parçalara yer veriyoruz. Hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek parçalarla ilerleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de bu. Bilirsiniz. Babutsa'dan dinliyoruz. Güzelim diyor. En keyif verici şarkılardan. Böyle güneş kokan, deniz kokan, havuz kokmasın, güneş koksun, deniz koksun. Güzelim diyor rengarenkler.

0: son mesaja geliyoruz arkadaşlar. Bayağı bir rağbet gördü bu konumuz. Ne demiştik? Bir erkeğin zeka seviyesi arttıkça sevgili bulmasının zorlaştığı söyleniyor. Burada bir dinleyicim. Koblensen Gülay diyor ki, günaydınlar Hakan'cığım. Sen için, senin için ferah olsun, hem üstün zekalı, yakışıklı hem de zenginsin. Yani üçü bir arada. Şimdi ardından da şaka şaka diyor. Bakayım. Üstün zekalık yok, yakışıklık yok, zenginlik nerede? Zengin olsam burada ne işim var? Vallahi beni tam tanımlamışsın yani Gülay. Teşekkür ediyorum sana. Biraz önceki dinleyicim ise diyor ki bana, hani demiştim ya 10 sene önceki fotoğrafını paylaşmışsın, onu fotoğrafını değiştirsen diyor. Alınmıyorum diyor. 10 sene önce böyleydim, şimdi o kız arkadaşımla kankayız diyor. Bence sen o fotoğrafı yine değiştir. Rıhmazan. Bir diğer dinleyicim ise diyor, erkeklerin gerçekten zekası var mı? Bence tartışılır diyor. 20 yıldır evliyiz, bir kere vay be ne kadar zekice bir karar dedirttiremedi diyor. Üstelik benim fikirlerime saçmalıyorsun gözüyle bakıyor. Ama işin komik tarafı ne biliyor musunuz? Sonunda yine benim dediğime geliyor. Bir haklıymışsın demek yerine dediğin çıktı diyor. Bence erkeklerin beyninin ufak bir eksiklikliğiyle haklısın deme tuşu eksik diyor. Mannheim'den Gülşah. Gülşah alkışlıyoruz arkadaşlar. Ve haber bültenlerine bağlayınız. Sonra hemen buradayız tekrardan. Radyonuzdan ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Julian Nagelsmann hat sich entschieden, er wird seinen Rücktritt als Bundestrainer verkünden, das berichten Sky und Bild-Zeitung. Nagelsmann hatte nach dem deutschen WM-Aus im 16-Finale noch erklärt, weitermachen zu wollen. Nach einer Krisensitzung beim Deutschen Fußballbund gestern soll es nun aber die Rücktrittserklärung geben, heißt es. Heute beraten beim DFB der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung über die Personalie, aber auch über die Zukunft von Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig. Die geplanten Änderungen bei der Krankschreibung sorgen für Verwirrung und Ärger. Die Krankenkasse DRK Gesundheit etwa warnt vor überfüllten Hausarztpraxen, wenn die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung wegfällt. Außerdem sollen Arbeitnehmer ihrer Firma künftig bereits am ersten Tag der Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen.
3: Die Pläne sind noch nicht wirklich ausgegoren, denn Kanzler Merz sagt, Erkrankte müssen nicht am ersten Tag in die Arztpraxis, sie müssen nur vom ersten Tag an eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben. Aber wie soll das gehen, wenn die telefonische Krankschreibung nicht mehr erlaubt ist? Diese halbfertigen Pläne haben die größten Diskussionen ausgelöst. Dabei hat die Koalition noch viel mehr beschlossen. Die Entlastung einer Durchschnittsfamilie um 600 Euro pro Jahr zum Beispiel oder die Erhöhung der sogenannten Reichensteuer auf 47% für alle, die mindestens 280.000 Euro pro Jahr verdienen. Uli Reitinger, Berlin.
2: Warme Sommertage und ab und zu Regen, ideal für Stechmücken in Deutschland. Und derzeit sind die Bedingungen für die Mücken perfekt, heißt es vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung.
4: Während die heimische Hausmücke vor allem größere Wasseransammlungen nutzt, reichen der asiatischen Tigermücke schon kleinste Pfützen in Blumentopfuntersetzern oder Vogeltränken. Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung rät deshalb, Regentonnen abzudecken und stehendes Wasser regelmäßig zu entfernen. Nach Einschätzung der Experten könnten die aktuellen Temperaturen außerdem die Ausbreitung des West-Nil-Virus begünstigen, das in Deutschland bereits vorkommt. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
2: Nach dem Brand im Krankenhaus von Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern gehen die Ermittler von einem Schaden im siebenstelligen Bereich aus. Der Grund für das Feuer ist laut Polizei derzeit noch offen. Eine technische Ursache schließen die Ermittler aber aus. Bei dem Feuer gestern Morgen waren zwei Patienten ums Leben gekommen.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. Güçlü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi. Bakan özellikle NATO zirvesine ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.
6: Tabii senin de ifade ettiğin gibi bir defa NATO zirvesi öncesinde çokça görüşmeler yapılıyor ve ardından da açıklamalar geliyor. Özellikle Dışişleri Bakanlığı yapıyor bu görüşmeleri. Katsa yaptırımları Türkiye'ye yönelik bir yaptırımdı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldıktan sonra devreye girmişti Türkiye'ye yönelik. İşte bunların kaldırılabileceğini söyledi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Aynı zamanda F-35 programına dönüşün de mümkün olabileceğini, bunun da konsorsiyumun alacağı karara bağlı olduğunu söyledi.
5: İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
6: Evet tabii, şimdi bu NATO zirvesine hazırlanıyor Türkiye. 32 müttefik ülke ve 9 davetli ülke olmak üzere 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da alınan tedbirleri açıkladı. NATO liderler zirvesini kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Zirve kapsamında 56.288 personel görev alacak. Aynı zamanda Ankara Valiliği de bir karar aldı. Ağır tonajlı araçlar şehir içine giremeyecek. Bazı yollar trafiğe kapatılıyor ve aynı zamanda belirli güzergahlarda motokurye faaliyetlerine de izin verilmeyecek.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 61. duruşmasında çıkan tartışma damga vurdu, çok konuşuluyor.
6: Evet, aynen söylediğin gibi dün yaşanan bu gerilim hem dün hem bugün de çok konuşulan bir konu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yargılandığı 3 ayrı davada kendisinden aynı tarihte savunma istendiğini duyurdu. Yani casusluk ve diploma davasının yanı sıra İBB davasının hakimi de karar değiştirdi. Neden 9 Temmuz ısrarı, bu ani kararın ardındaki sebep nedir diye sordu. Ardından bir tartışma çıktı. Mahkeme kararıyla Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı. Milletvekilleri de çıkarıldı. Avukatlar da savunma yapmayacağız, savunma hakkımızı elimizden alıyorsunuz dediler. Ve bundan sonra Ekrem İmamoğlu şu an karara göre savunma sırası geldiğinde sadece duruşmaya katılabilecek.
5: Ve karayolları trafik yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Tabii trafik güvenliğini esas alan yeni düzenlemeyle bazı ayrıntılar da dikkat çekti.
6: Türkiye'de en çok konuşulan konu, tartışılan konu şu Ferhat: araç içi multimedya kullanımı acaba mümkün olacak mıydı? Evet, bunlar tabii ki mümkün. Ancak bununla beraber araç ön bölümlerinde 5 santimetreyi geçen cihaz bulundurulmayacak. Yani direksiyon veya o torpido dediğimiz bölümün hemen üzerinde 5 santimi aşan bir şekilde cihaz bulunması yasaklandı.
5: Ve Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
6: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim.

Evet arkadaşlar ve Rengarenk'in ikinci saat içerisindeyiz ve şimdiki çalacağım parça yepyeni, daha piyasaya yeni çıktı. Daha dün akşamleyin çıktı ve bugün ilk defa sizler için çalacağız. Kimden geliyor? Manifest'ten geliyor ve şarkının ismi Toz Pembe. Hep beraber dinliyoruz.

0: radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
0: Ve Mustafa Sandal'ın şarkısı Ay'a benzer ama söyleyen Ece Seçkin. Metropol FM'de rengarenkte.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Zor. Evlenmek üzere olanlar veyahut da evlenmek isteyenler veyahut da çocuklarını evlendirmek isteyen aileler, ebeveynler. Sizlere geliyor bu konu şimdi. Şimdi bir çift düşünün. Masada oturuyorlar. Hesap makineleri var. Bir tarafta 40 bin euroluk böyle bir hatta artık bilemeyeceğim düğünler ne kadarsa 30 veya 40 bin euroluk bir düğün masrafı. Diğer tarafta da bir dünya turu var. Ne güzel değil mi? Şimdi burada gelin diyor ki, gelin hanımefendimiz, düğün yapalım diyor, hayatımızın gecesi olsun diyor. Damat da diyor ki ya bırak düğünü diyor, hayatımızın anısı olsun. Gel bir dünya, o kadar servete insanlara harcayacağımıza gelin bununla beraber yani ikimiz dünya turuna çıkalım diyor. Şimdi bu düğüne servet dökmek yerine o parayla gezenler, balayı yapan çiftler evliliklerinde çok daha mutlu oluyorlarmış. Çünkü düğün bir gece biliyorsunuz ama birlikte biriktirdiğin anılar ömür boyudur. Bu benim düşüncem. Yani benim düşüncem. Olmak mecburiyetinde değilsiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Veyahut da evlenmiş de olabilirsiniz. Daha önce şimdiki aklınızda düğün yapar mıydınız, yapmaz mıydınız? Düğün harcamış olduğunuz o parayla eşinizle dünya turuna mı çıkardınız veyahut da herhangi evinizi, barkınızı artık başka bir yere mi harcama yapardınız? Ailelere sesleniyorum burada, evlenecek çiftlere. Yazın bana mesajlarınızı, çok merak ediyorum. Bakalım neler gelecek. Ve şimdi of of dedirttiren bir hikaye bu değil mi? İlk mesaj geldi bile, selam Hakan bir sorun var diyor. Sonra gerisini okuyamıyorum. Onu da birazdan okuyacağım. Gülşen of of diyor. Konumuza alakalı bir şarkıyla ilerliyoruz. Gülşen'i Gülşen yapan şarkılardan bir tanesi. Metropol FM rengarenkte.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desin ve şimdi sıra dışı parçalarla ilerleyeceğiz. Aykut Hakan Ayşe. Belki unutmuşsunuzdur ama aklınıza getiriyorum şimdi bu şarkıyı. Aa, bu da vardı diyeceksiniz arkadaşlar. Hangi şarkıymış? Çilli Bom. Metropol FM'de rengarenkte. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda son oynanan 3 maçta sürpriz yaşanmadı. İspanya, Avusturya karşısında 3-0'lık skorla tur atladı. Portekiz, Hırvatistan'ı duraklama dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek eledi. Cristiano Ronaldo ise takımı adına penaltıdan gol atarken toplamda 3 gole ulaştı Dünya Kupası'nda. Portekiz ile İspanya bir sonraki turda rakip oldu. İsviçre ise Cezayir'i 20 yaşındaki Johan Manzambi'nin yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etti ve son 16 takım arasına girdi. İsviçre'yi zafere taşıyan isim olarak liderliğiyle teknik direktör Murat Yakın öne çıkıyor. Almanya'da teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Futbol Federasyonu dün teknik direktör Julian Nagelsmann ile 3,5 saatlik bir toplantı yaptı. Dünya Kupası'ndan elenmenin nedenlerini dinledi. Toplantının sonunda federasyon Nagelsmann'a istifa etmesi yönünde tavsiyesini iletti. Bu sabah erken saatlerde Nagelsmann görevinden ayrıldığını federasyona bildirdi. Federasyon da öğlen saatlerinde resmi açıklamayı yaparak yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrıca Jürgen Klopp ile görüşmelere başlanacağını belirtti. Peki bu değişim federasyona ne kadara mal olacak? Nagelsmann'a sözleşme fesih bedeli olarak minimum 7 milyon euro ödenecek. Jürgen Klopp ise şu anda çalıştığı kurumdan yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanıyor. Federasyon bu ücreti karşılarsa Klopp'un görevi kabul edeceği söyleniyor. Almanya'yı dünya şampiyonu yapan teknik direktör Joachim Löw ise yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanıyordu. Dünya Kupası Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşil Burun Adaları ve Kolombiya, Gana maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Volkan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve geliyoruz yine konumuza arkadaşlar. Çiftler evlenmeli mi evlenmemeli değil, evlendikten sonra veya da öncesinde düğün yapmalı mı yapmamalı mı? Kimisi yapmalı, kimisi yapmamalı diyor. Ve burada bir araştırmaya girmişler. Düğüne servet dökmek yerine o parayla gezen, balayı yapan çiftler, oraya buraya veyahut da başka harcamalar yapan çiftler çok daha mutlu oluyorlarmış. Çünkü düğün bir gece ama birlikte biriktirdiğin anılar ne oluyor? Tabii ki ömür boyu hafızanda kalıyor. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Düğün yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bir dinleyici Alişen diyor ki düğünler evet masraflı ama düğünde gelen misafirler genelde takıları ile masraflar ödeniyor. Ayrıca düğün sadece gelin ve damat çevresi değil, ailelerin geniş tanıdık ve aile çevresi düğüne katılıyor diyor. Ayrıca bir dünya turu 30-40 gün arası sürüyor. O kadar izin alabiliyorlar mı diyorlar. Başka bir dinleyicim, bugünkü aklım olsaydı evlenmezdim diyor. Bak nereye, yine sapıtıyorlar böyle, nereye gidiyor? Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun diyor. Nebahat, ama şimdi evlenecek olsam geziyi tercih ederdim diyor. Kocanla mı kocansız mı? Başka bir dinleyicim. Hakan evet bence de çok doğru diyorsun. Mannheim'den Gülşah diyor ki bugünkü aklım olsa yine küçücük bir düğün yapardım. 200 kişilik yerine 70 kişilik sevdiklerimizin olduğu sıcak bir düğün diyor. Hem gelinin gönlü olur hem de damadın diyor. Kalan parayla da çok güzel kaliteli bir balayı yapılır diyor. Sonuçta bir düğüne 18 euro, 18 bin euro vermektense o parayla unutulmayacak anılar biriktirmeli. Bence çok daha değerli diyor. Ama aslında en güzeli ne biliyor musunuz? Bugünkü aklım olsa hiç evlenme. Ya ben iyi ki açtım bu konuyu. Arkadaşlar yarınıza tuzum bastım. Bilemeyeceğim artık ya. Das war nicht mein Ziel gewesen ya. Bir başka dinleyicim. Sen bizi bırak da sen niye evlen? Siz kafayı bana taktınız. Ben de şimdi size bir şey takacağım. Bakın şimdi bu şarkıyı çalınca diyeceksiniz. Helalim var Hakan senin. Çok iddialıyım değil mi? Ama çok iddialı olduğum zamanlar genelde %1500 haklı oluyorum. Gelsin parça. Merakla bekliyoruz. Geliyor. Ya nasılmış ama? Hoppa! Barış abimizden geliyor. Lamba. baya püft ediyor Rengarenk programında. Mikrofona ben Nici Akan, keyfiniz rengarenk olsun. Lambaya püft.

Barış Manço'muz Lambaya Püftedir bu şarkıyı. Kim bilir ne fantaziler, ne hayallerle bu şarkıyı yazdı kendisi. Konumuz neydi? Düğün yapılmalı mı, yapılmamalı? Düğüne harcanan para mı, yoksa o harcanacak olan parayla bir dünya turuna mı çıkılmalı dedim ve bir dinleyicim. Abi şimdiki aklım olsa sade nikah yapardım diyor. Benim düğünde 1000 kişi vardı diyor. %90'ını tanımıyorum. Dıdısının dıdısı gelse ne olur, gelmese ne olur. Zaten takıdan sonra %90'ı kalkıyor düğünde. Şimdi olsa gezerdim eşimle. Çünkü o benim ömrüm diyor. Ömrüm. Ne güzel değil mi? Ne güzel söylemiş bunu. Eşinden korkan bir dinleyicimiz. Başka bir dinleyicim ise Hakan, valla ne bileyim, aldığım hatun düğün istemesin aydaş bir. Ama bu olmamış ya. Şimdi bak, valla bu olmamış. Diyor ki Hakan, valla bileyim ki aldığım hatun düğün istemesin ayda bir tanesiyle evlenirim. Tanesiyle evlenirim yazmamış da başka türlü. Şimdi senin şu fotoğrafına bir bakayım. Seni alan olur mu diye. Seni alan almış zaten burada, bir tane, iki tane, bir tane çocuğum var, iki tane karım var. Pardon, yani iki tane kadın var burada da artık herhalde birisi baldızdır, birisi de eşindir. Yani daha ne istiyorsun, gözün doğru. Selam Hakan, şimdiki aklım olsa asla ve asla evlenmezdim. Evlenmek isteyen de evlen evlen, boyunun ölçüsünü al diyorum. Arzu diyor. Başka bir dinleyicim ise... Biz düğünü küçük yaptık, kalan parayla Japonya'ya gittik diyor. Fotoğraflara hala bakıyoruz, düğün pastasını ise kimse hatırlamıyor. Nasıl savaşıyor? Abi düğüne o kadar para verdik ki balayını evin balkonuna kamp sandalyesi attık. Esra, bizim Esra değil. Ben düğünde altın değil uçak bileti takılmasını isterdim vallahi diyor. So good, ne? Cem diyor ki düğün salonunda 5 saat oynayan dayı kimse hatırlamıyor ama birlikte izlediğin gün batımı ömür boyu akılda kalıyor. Şimdi bu, ben bunu teşvik ettiğim anlamına gelmesin. Bu benim düşüncem tabii ki. Herkes istediğini yapmakta. Sen mutlaka bir gerekçeniz de vardır arkadaşlar. Şimdi bu parçada, daha doğrusu bu programda, rengarenk programda birbirinden farklı parçaları çalmaya devam ediyorum. Şimdiki çalacağım parçayı dinlediğiniz zaman diyeceksiniz ki yok yok yok öyle helali marakan falan değil arkadaşlar. Böyle bir ses, bakın çok iddia ediyorum. Böyle bir ses çok seyrek duymuşsunuzdur. Bilmiyorsunuzdur, çoğunuz da bilmiyordur. Ya bu kim? Nasıl? Neden haberim yok diyebilirsiniz. Çalıyorum onu şimdi. Dikkatli dinleyici. Bilhassa bu şahsın sesine kulak verin.

0: Yakinim dedi bu şarkıyı kim söylüyor Hakan diye yazanlar oldu. Tuğal arkadaşlar. Tuğal söylüyor bu şarkıyı. T-U-A-L. Ondan sonra bir başka dinleyicimiz de Bayhan daha güzel söylüyor. Geçin Hakan yeme bizi diyor. Şimdi bakın bu şarkıyı dinleyiniz. Biraz sonra, şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra bir de Bayhan'ın söylemiş olduğu versiyonunu size çalacağım. Hangisi daha güzel olacak arkadaşlar? Bana yazın bakalım. Acaba sizi yiyor mu yemiyor?
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Ahmet Hanov'dan yazmış. İşçi hafta sonu veya resmi tatillerde çalışıyorsa, işçi yeni işe başladı. İş ortamı maalesef dört dörtlük değil. Özellikle deneme süreçlerinde diyor. O insanın işe gitmemesi normal çünkü psikolojik ve bedensel problemler yaşıyor. Orada ne yapacak Sayın Mert, bunu düşündü mü diyor. Düşünmedi. Sen Mert'i bırak da Ahmet, kim sana yapıyor bunu? Varsa bir sıkıntı bize söyle. Kamyonla adam yiyorum oraya vallahi. Ahmet'ime kimse bir şey yapamaz.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: DJ Hakan, amma da abarttın ya. O kadar da güzel değil. Bayhan daha güzel söylüyor. Hadi bay.
1: Bayhan daha güzel söylüyor diyenler iki oldu. Biraz önceki çaldığım Tiryakim adlı şarkısı. Tuval'dan dinledik. Şimdi bir de Bayhan'dan dinleyelim. Hangisi daha güzel? Siz karar verin.

0: Tiryaki'nin adlı şarkısı Tuval'da seslendirmişi sizlere sordum. Hangisi daha güzel, hangisi daha hoşunuza gitti diye.
1: Ay Hakan, tabii ki Bayhan daha güzel söylüyor.
0: Gı mı?
1: Ay, bence daha böyle içten okumuş.
0: Bir dinleyicim dedi ki yok, ikisini de beğenmedim ben burada diyor. Güzel. Bayhan şarkının hakkını veren diyor bir dinleyicim. Başka bir dinleyicim. Tabii ki Bayhan muhteşem diyor Nevil. Bence Tuval daha güzel söylemiş. Bayhan baya söylemiş diyor. Başka bir dinleyicim ise Bayhan daha güzel söylüyor. Beya. Tuval tabii ki. Bayhan'ı da sever ama onunki Hint versiyonu gibi. Grevin Broek'ten selamlar. Ayşe. Zor. Tuval daha güzel söylüyor. Berlin'den Erhan Ergüzel. Tabii ki Bayhan diğeri de sanki müzik efekti var ve Tuval enstrüman tarzı bir tık öne geçiyor diyor. O kadar çok mesajlar geldi ki başka bakayım kimler? Başka dinleyeceğim. Şöyle diyor.
2: Tabii ki Bayhan en güzeli.
0: Bu da reklam efekti gibi olmuş. Reklamlarda konuşur gibi. Rahat olun biraz arkadaşlar. Bir yer dinleyeceğim. Tuval çünkü onun sesi melodi gibi. Bayhan bayıyor diyor. Zo. Nasıl bas? Bayhan süper. Salih diyor. Hamburg ağzına sağlık deyince aklıma Türkiye'nin kurban bayramını kutlayan dayı geldi diyor. Ben Tuval'a 10 numara diyorum. Bayhan zaten bu şarkıyı meşhur oldu ve bitti diyor. Zo. Şimdi arkadaşlar bir aramız olacak. Ondan sonra tekrar bu düğün olayına geçeceğiz. Düğünlerde acaba düğün yapılmalı mı yoksa düğün harcanacak olan o parayla bir dünya turu mu ya da başka yerlere mi harcama yapılmalı? Bana gelen mesajlarınız var, onlara biraz sonra yer vereceğiz. Ayrılmayın radyonuzdan.
3: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
4: Kurfürsten Ali 47E Bremen.
3: Telefon 897 62 00.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Evet, düğünlerde, daha doğrusu düğün yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Düğün harcanan paralarla başka bir harcama mı yapmalı diyoruz ve çiftlere soruyoruz. Siz olsaydınız ne yapardınız diyorum. Köln'den selamlar. Bence düğün şart diyor. Küçük ve samimi olması güzel olurdu ama kızım ve nişanlısı büyük bir düğünü tercih ediyorlar. Artık masrafları ödedikten sonra nereye yeterse kalan para da balayı için diyor. Bir dinleyicim, burada ismi maalesef yok. Selam Hakan, ben Köln'den İhsan. 30 sene önce düğünümüzü yaptık. Düğünüme 5 saat gecikmeyle gittim. Keşke daha geç gitseydim dediğin oldu mu İhsan? İnşallah olmamıştır diyorum. Başka bir dinleyici. Ne diyor? Selam Hakan, düğünlerde ailece yemek yiyip içip deliler gibi tepinip 50 euro takı takanlara selam olsun. Yani daha fazla para harcamak istersem herhalde senin düğününe gelmezdim ben. Giderim bir restoranda falan, ne bileyim. Yani olayı da sen bayağı ticarete dökmüşsün işi. Zo, başka bir dinleyicim. Bakayım ne demiş, ne demiş. Zo, yağım yazın. Bence diyor, yapılmamalı düğün. Kimseye bir şey beğendiremiyorsun. Arkadan dedikodu, laf, ay şu eksikti, bu eksikti, o kadar para boşuna gidiyor. Gitsin o parayla ekstra altın alsın ya da tur yapsınlar diyor. Bir diğer dinleyicim ise ben diyor ne demiş biliyor musun? Burada diyor ki abi diyor vallahi diyor ben diyor düğün yapmadım diyor, balayına da gitmedik diyor. Das ist der Höhepunkt. Super. Arkadaşlar şimdi size bir parça çalacağım. Kaç yaşlarındaydım böyle, 16-17 yok o. Evet, zoom 16-17. Bu şarkıya aşıktım. Daha doğrusu bu şarkı çaldığı zaman sağa sola bakardım. Acaba kime aşık olabilirdim diyordum. Hangi şarkı? Evet, müziğin kalitesine bakar mısınız? Of! Mono radyodan çıkar gibi vallahi. Orijinal olsun dedim. Orijinal fark. O eski günler aklınıza gelsin. Türkiye'ye doğru yolculuk çıkar. 3 gün, 3 gece. O kahreden yollarda bu şarkıyı dinliyordum ben. Kaseti geriye sarıp sarıp dinliyordum. Gülden Karaböçe'yi dinliyoruz. Sürünüyorum diyor. Metropol FM'de rengarenk programında. Keyfiniz bol olsun.

sürünüyorum diyor. Ah Hakan, ah bu şarkıyla bizi yıllar öncesine götürdün diyor. Bugün yine eskileri özlettin diyor bir dinleyicim. Evet, şimdi arkadaşlar, program burada yavaş yavaş noktalarken, noktalamadan önce bu kadar hüzünlü bir şarkının ardından yine eskilere doğru gideceğiz. Hangi şarkıyı çalacağım bakın şimdi. Yes! Çok güzel ya. Vallahi billahi. Öyle değil mi? Ciguli ile birazcık da neşelenelim. Gülelim, eğlenelim. Binnaz diyor. Nordrhein-Westfalen yayında ben devam edeceğim. Saat 15'ten itibaren Esra arkadaşım sizlerle.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 3 Temmuz Cuma günü Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Maç saati 20, yayıncı TDF. 4 Temmuz Cumartesi gece 00'da Arjantin Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. 4 Temmuz Cumartesi 03.30'da Kolombiya ile Gana'nın maçı var. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industrie Strasse 17, Bremen.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda son oynanan 3 maçta sürpriz yaşanmadı. İspanya, Avusturya karşısında 3-0'lık skorla tur atladı. Portekiz, Hırvatistan'ı duraklama dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek eledi. Cristiano Ronaldo ise takımı adına penaltıdan gol atarken toplamda 3 gole ulaştı Dünya Kupası'nda. Portekiz ile İspanya bir sonraki turda rakip oldu. İsviçre ise Cezayir'i 20 yaşındaki Johan Manzambi'nin yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etti ve son 16 takım arasına girdi. İsviçre'yi zafere taşıyan isim olarak liderliğiyle teknik direktör Murat Yakın öne çıkıyor. Almanya'da teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Futbol Federasyonu dün teknik direktör Julian Nagelsmann ile 3,5 saatlik bir toplantı yaptı. Dünya Kupası'ndan elenmenin nedenlerini dinledi. Toplantının sonunda federasyon Nagelsmann'a istifa etmesi yönünde tavsiyesini iletti. Bu sabah erken saatlerde Nagelsmann görevinden ayrıldığını federasyona bildirdi. Federasyon da öğlen saatlerinde resmi açıklamayı yaparak yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrıca Jürgen Klopp ile görüşmelere başlanacağını belirtti. Peki bu değişim federasyona ne kadara mal olacak? Nagelsmann'a sözleşme fesih bedeli olarak minimum 7 milyon euro ödenecek. Jürgen Klopp ise şu anda çalıştığı kurumdan yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanıyor. Federasyon bu ücreti karşılarsa Klopp'un görevi kabul edeceği söyleniyor. Almanya'yı dünya şampiyonu yapan teknik direktör Joachim Löw ise yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanıyordu. Dünya Kupası Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun Adaları ve Kolombiya, Gana maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürst Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Julian Nagelsmann ist nicht länger Trainer der Fußballnationalmannschaft. Nagelsmann erklärte wenige Tage nach dem WM-Aus gegen Paraguay seinen sofortigen Rücktritt. Jürgen Klopp soll sein Nachfolger werden, das teilte der Deutsche Fußballbund mit.
2: Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, erklärte Nagelsmann, aber die Nationalmannschaft habe nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient. Den soll jetzt Jürgen Klopp gestalten. Er sei grundsätzlich bereit dazu, erklärte der DFB. Die Verbandsspitze kündigte Gespräche mit dem früheren Erfolgstrainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool an. Die dürften sehr bald stattfinden. Klopp ist ja zurzeit noch als TV-Experte bei der WM im Einsatz und steht ja grundsätzlich noch bei Red Bull als Head of Global Soccer unter Vertrag. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Die geplanten Änderungen bei der Krankschreibung sorgen für Verwirrung und Ärger. Die Krankenkasse DAK Gesundheit etwa warnt vor überfüllten Hausarztpraxen, wenn die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung wegfällt. Außerdem sollen Arbeitnehmer ihrer Firma künftig bereits am ersten Tag der Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also eine Krankschreibung, vorlegen.
3: Die Pläne sind noch nicht wirklich ausgegoren, denn Kanzler Merz sagt, Erkrankte müssen nicht am ersten Tag in die Arztpraxis, sie müssen nur vom ersten Tag an eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben. Aber wie soll das gehen, wenn die telefonische Krankschreibung nicht mehr erlaubt ist? Diese halbfertigen Pläne haben die größten Diskussionen ausgelöst. Dabei hat die Koalition noch viel mehr beschlossen. Die Entlastung einer Durchschnittsfamilie um 600 Euro pro Jahr zum Beispiel oder die Erhöhung der sogenannten Reichensteuer auf 47% für alle, die mindestens 280.000 Euro pro Jahr verdienen. Uli Reitinger, Berlin.
1: Tausende Beschäftigte von Mercedes-Benz wollen heute bundesweit gegen die Verschärfung des Sparkurses bei dem Autobauer protestieren. Der Aufruf kommt von der IG Metall. Die Kundgebungen an mehreren Standorten sollen der Auftakt für weitere Protestaktionen sein. Man werde den Unternehmenslenkern der Autoindustrie einen heißen Sommer und Herbst bescheren, solange sie weiter auf Arbeitsplatzabbau und Verlagerung setzen, statt echte Problemlösungen zu suchen, erklärte die Gewerkschaft. Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist auf etwa 2600 gestiegen. Das teilte die geschäftsführende Präsidentin Rodriguez mit. Außerdem gibt es mehr als 11.000 Verletzte. Tausende weitere Menschen werden noch vermisst.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen bakıyoruz. Enflasyon rakamları açıklandı. Tabii memur ve emeklilerin zam oranları da buna göre belli oldu. Önce bu rakamlardan başlayalım gündeme. Ne dersin?
5: Evet tabii. Enflasyon Haziran ayında %0.99 oranında artış gösterdi TÜİK verilerine göre. Dolayısıyla yıllık enflasyon da %32.11 olarak açıklandı. Şimdi bunun ardından gelecek olan zamlara, maaşlara gelecek olan zamlara baktığımızda en düşük memur maaşı 61.890 liradan %13.52 artışla 70.257 liraya yükselmiş oldu. 20.000 lira olan en düşük emekli maaşı da bu durumda 23.552 liraya yükselecek.
4: Türkiye'de saatler neredeyse NATO zirvesine kurulmuş gibi gözüküyor. Donald Trump da Ankara'ya gelecek mi deniyordu. Programı belli olmuş. Neler aktaracaksın?
5: Mesut, öncelikle çok doğru bir tespit. Saatler gerçekten NATO'ya göre kurulmuş durumda şu anda. Bütün hazırlıklar Türkiye'de, özellikle Ankara'da NATO için gerçekleştiriliyor. Donald Trump da bu zirveye katılacak. Öncesinde ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Beştepe'de karşılayacak. Görüşmedeki ana başlıklar içerisinde Milli Muharip Uçak Kaan'ın olması gerekiyor. Bunun dışında Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlığın masada olması planlanıyor.
4: Dış ilişkilere ilişkin bir maddeye baktık. Yine oradan devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ne söyledi?
5: Evet, aslında Mesut az önce dedin ya, saatler NATO'ya göre ayarlandı. İşte bu NATO zirvesi öncesinde birçok görüşme yapılıyor ve bunlara ilişkin birçok mesaj veriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika ve Türkiye'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi ki bu yaptırımlar daha önce Rusya'dan Türkiye S-400 hava savunma sistemi alınca devreye girmişti. Türkiye'ye yaptırımlar uygulanıyordu. Aynı zamanda F-35 programına dönüşün de bir konsorsiyumun kararına bağlı olduğunu ifade etti.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bazı futbolcular hızlarıyla rakiplerini geçer. Osman Dembele ise imkansız görünen anları gerçeğe dönüştürdüğü için unutulmazdır. Onun hikayesi yalnızca yeteneğin değil, defalarca yere düşüp yeniden ayağa kalkmanın hikayesidir. Fransa'nın Rennes altyapısından çıkan Dembele, Borussia Dortmund'da parladı. Ardından dünya futbolunun en büyük transferlerinden biriyle Barcelona'nın yolunu tuttu. Bir dönem sabahlara kadar konsol oyunu oynaması yüzünden çektiği uykusuzluk performansını bir hayli etkiledi. Hatta joystick'i çok sıkı tuttuğu için ellerinde, parmaklarında yaralar oluştu. Çokça da eleştiri aldı ama pes etmedi. O zamanlar gençti. Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve Saint-Germain'de kazandığı kupalarla yeniden doğdu. 2026 Dünya Kupası ise Dembele'nin adeta yeniden yazdığı bir destandı. Norveç karşısında yalnızca 25 dakikada yaptığı hat-trick Fransa'yı grup liderliğine taşıdı. Dünya Kupası tarihinin en hızlı hat-trick performanslarından biri olarak kayıtlara geçti bu 3 gol. O gece yıllarca eleştirilen oyuncu değil, turnuvanın yıldızlarından biriydi. Osman Dembele denince akla sadece iki ayağını da ustalıkla kullanabilen bir yıldız değil, her sakatlıktan sonra yeniden ayağa kalkabilen, umudunu hiç kaybetmeyen ve sonunda Ballon d'Or'a kadar uzanabilen bir savaşçı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ahmet Hanav'dan yazmış. İşçi hafta sonu veya resmi tatillerde çalışıyorsa, işçi yeni işe başladı. İş ortamı maalesef dört dörtlük değil. Özellikle deneme süreçlerinde diyor. O insanın işe gitmemesi normal çünkü psikolojik ve bedensel problemler yaşıyor. Orada ne yapacak Sayın Mert, bunu düşündü mü diyor. Düşünmedi. Sen Mert'i bırak da Ahmet, kim sana yapıyor bunu? Varsa bir sıkıntı bize söyle. Kamyonla adam yiyarım oraya vallahi. Ahmet'ime kimse bir şey yapamaz.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flegefertz Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flegefertz Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürstenali 47E Bremen.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Jetzt ist es offiziell, Julian Nagelsmann ist nicht mehr Fußball-Bundestrainer und Jürgen Klopp steht als Nachfolger bereit. Nagelsmann erklärte wenige Tage nach dem Aus im WM-16-Finale gegen Paraguay seinen sofortigen Rücktritt, wie der Deutsche Fußballbund mitteilte.
2: Nagelsmanns Entscheidung verdient Respekt, erklärte Rudi Völler, der DFB-Sportdirektor, weil er Verantwortung übernehme, obwohl er gerne weitergemacht hätte. Das soll jetzt Jürgen Klopp tun. Der DFB kündigte an, dass man jetzt mit dem Star-Trainer verhandeln werde. Grundsätzlich habe Klopp bereits erklärt, dass er bereit sei, den Job als Bundestrainer zu übernehmen. Dafür muss er allerdings aus seinem Job als Head of Global Soccer bei Red Bull raus, wo er noch bis 2029 unter Vertrag steht. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Die umstrittenen Pläne der schwarz-roten Koalitionsspitzen für erschwerte Krankschreibungen im Job bleiben bei den konkreten Folgen vorerst vage. Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, die Ausgestaltung stehe jetzt erst bevor. Mit Blick auf die angekündigte verpflichtende Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon ab dem ersten Krankheitstag, sagte er, das heiße nicht, dass man am ersten Tag zum Arzt gehen sollte. Die Spitzen der Koalition haben auch vereinbart, dass die Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung abgeschafft werden soll. Die Mieten in den 40 größten deutschen Städten sind in den vergangenen 10 Jahren um 51% gestiegen. Das zeigt eine Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds auf Basis von Daten des Marktforschungsinstituts Empirica.
3: In München liegt die Durchschnittsmiete aktuell bei 23,36 Euro pro Quadratmeter. Das ist mit Abstand der unrühmliche Spitzenplatz. In Rostock liegt der Quadratmeterpreis zwar noch bei vergleichsweise bescheidenen 11 Euro. Rostock steht aber ganz oben, wenn es um die Steigerung in den letzten 10 Jahren geht. Plus 83%. Die Bundesregierung will eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft gründen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Gleichzeitig will sie möglichen Enteignungen von großen privaten Wohnungskonzernen einen Riegel vorschieben. Uli Reitinger, Berlin.
1: Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist weiter gestiegen auf etwa 2600. Das teilte die geschäftsführende Präsidentin Rodriguez mit. Außerdem gibt es mehr als 11.000 Verletzte. Tausende weitere Menschen werden noch vermisst.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen bakıyoruz. Enflasyon rakamları açıklandı. Tabii memur ve emeklilerin zam oranları da buna göre belli oldu. Önce bu rakamlardan başlayalım gündeme. Ne dersin?
5: Evet tabii. Enflasyon Haziran ayında %0.99 oranında artış gösterdi TÜİK verilerine göre. Dolayısıyla yıllık enflasyon da %32.11 olarak açıklandı. Şimdi bunun ardından gelecek olan zamlara, maaşlara gelecek olan zamlara baktığımızda en düşük memur maaşı 61.890 liradan %13.52 artışla 70.257 liraya yükselmiş oldu. 20.000 lira olan en düşük emekli maaşı da bu durumda 23.552 liraya yükselecek.
4: Türkiye'de saatler neredeyse NATO zirvesine kurulmuş gibi gözüküyor. Donald Trump da Ankara'ya gelecek mi deniyordu. Programı belli olmuş. Neler aktaracaksın?
5: Mesut, öncelikle çok doğru bir tespit. Saatler gerçekten NATO'ya göre kurulmuş durumda şu anda. Bütün hazırlıklar Türkiye'de, özellikle Ankara'da NATO için gerçekleştiriliyor. Donald Trump da bu zirveye katılacak. Öncesinde ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Beştepe'de karşılayacak. Görüşmedeki ana başlıklar içerisinde Milli Muharip Uçak Kaan'ın olması gerekiyor. Bunun dışında Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlığın masada olması planlanıyor.
4: Dış ilişkilere ilişkin bir maddeye baktık. Yine oradan devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ne söyledi?
5: Evet, aslında Mesut, az önce dedin ya saatler NATO'ya göre ayarlandı. İşte bu NATO zirvesi öncesinde birçok görüşme yapılıyor ve bunlara ilişkin birçok mesaj veriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika ve Türkiye'nin katsayı yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi ki bu yaptırımlar daha önce Rusya'dan Türkiye S-400 hava savunma sistemi alınca devreye girmişti. Türkiye'ye yaptırımlar uygulanıyordu. Aynı zamanda F-35 programına dönüşün de bir konsorsiyumun kararına bağlı olduğunu ifade etti.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 3 Temmuz Cuma günü Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Maç saati 20, yayıncı TDF. 4 Temmuz Cumartesi gece 00'da Arjantin Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. 4 Temmuz Cumartesi 03.30'da Kolombiya ile Gana'nın maçı var. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industrie Straße 17, Bremen. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Gündeme dair ne var ne yok her şeyi sizlerle konuşuyor olacağız. Herkese merhaba, ben Esra. Köfün şimdi radyolarınızda gitme sana muhtacım diyor.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Değerli dinleyiciler, son 10 yılda en çok ne büyüdü desek? Birçoğumuzun cevabı herhalde aynı olur. Kiralar. Kiralar büyüdükçe büyüyor vallahi elimizde. Gül bebek, el bebek büyüyorlar. Yeni açıklanan rakamlara göre Almanya'nın büyük şehirlerinde kiralar son 10 yılda ortalama %51 artmış. 51, %51 çok büyük bir rakam. Yani eskiden rahatça tuttuğumuz bir ev için bugün çok daha yüksek kiralar ödememiz gerekiyor. Özellikle büyük şehirler Berlin, Münih, Hamburg gibi şehirler. Buralarda ev bulmak zaten zor. Bir de fiyatlar sürekli yükseliyor. O yüzden de artık birçok kişi ev ararken önce beğendim mi acaba diye bakmıyor da bunu ödeyebilir miyim acaba diye bakıyor. Yemin ederim sırf bütçesi uyduğu için evin tipine bile bakmadan sözleşmeyi imzalayan insanlar var. Şimdi sendikalar da hükümete çağrı yapıyor. Daha fazla sosyal konut yapılsın, kira artışlarına karşı daha sıkı önlemler alınsın diyorlar. Bence Almanya'da bugün en hızlı yükselen şeylerden biri ne borsa ne altın, maalesef ev kiraları. Var mı bunun bir püf noktası, ucuz ya da uyguna bir ev bulmanın püf noktası? Bilen varsa lütfen yazsın, söylesin, artık canımıza tak etti.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Unutulmayan anılar, efsane şarkılar. Hepsi Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda son oynanan 3 maçta sürpriz yaşanmadı. İspanya, Avusturya karşısında 3-0'lık skorla tur atladı. Portekiz, Hırvatistan'ı duraklama dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek eledi. Cristiano Ronaldo ise takımı adına penaltıdan gol atarken toplamda 3 gole ulaştı Dünya Kupası'nda. Portekiz ile İspanya bir sonraki turda rakip oldu. İsviçre ise Cezayir'i 20 yaşındaki Johan Manzambi'nin yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etti ve son 16 takım arasına girdi. İsviçre'yi zafere taşıyan isim olarak liderliğiyle teknik direktör Murat Yakın öne çıkıyor. Almanya'da teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Futbol Federasyonu dün teknik direktör Julian Nagelsmann ile 3,5 saatlik bir toplantı yaptı. Dünya Kupası'ndan elenmenin nedenlerini dinledi. Toplantının sonunda federasyon Nagelsmann'a istifa etmesi yönünde tavsiyesini iletti. Bu sabah erken saatlerde Nagelsmann görevinden ayrıldığını federasyona bildirdi. Federasyon da öğlen saatlerinde resmi açıklamayı yaparak yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrıca Jürgen Klopp ile görüşmelere başlanacağını belirtti. Peki bu değişim federasyona ne kadara mal olacak? Nagelsmann'a sözleşme fesih bedeli olarak minimum 7 milyon euro ödenecek. Jürgen Klopp ise şu anda çalıştığı kurumdan yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanıyor. Federasyon bu ücreti karşılarsa Klopp'un görevi kabul edeceği söyleniyor. Almanya'yı dünya şampiyonu yapan teknik direktör Joachim Löw ise yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanıyordu. Dünya Kupası Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun Adaları ve Kolombiya, Gana maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Haydos keyfimize devam ediyoruz. Yenilikle geldim. Yepyeni taptaze fırından yeni çıkmış bir şarkıyla geldim. Bu şarkı beni çok heyecanlandırdı. Neden? Çünkü Türkiye'nin en başarılı ve en yeni kız grubu, 6 tane gencecik yetenekli kızdan oluşan Manifest grubunun yepyeni bir şarkısı. Bundan bir önceki şarkı bizim süperstarımız Ajda Pekkan'la olan bir şarkıydı. Hileli isimli bir şarkıydı. Hemen sonrasında dün yeni bir şarkı çıkardılar. Toz Pembe isimli bir şarkı. Bana bu şarkı öyle bir dönemi anımsattı ki 2014-2015 yılına geri döndüm. O zamanları bu şarkıyla yaşamaya başladım. Şu sound'a bir bakar mısınız? Sizi hangi yıla götürüyor bu şarkı? Ben bir 2014'e gittim.

0: Arkadaşlar, öyle bir devirde yaşıyoruz ki plajlarda, sahillerde duş almak bile teknolojiye bağlandı. İspanya'da bir plajda yeni bir sistem test ediliyor arkadaşlar. Eğer duş almak istiyorsanız telefonunuzla QR kod okutmanız gerekiyor. Yaklaşık 1 euro ödeme yapıyorsunuz ve kısa bir duş hakkı alıyorsunuz. Böyle bir sistem getirmişler. Peki neden? Çünkü su tasarrufu. İspanya uzun süredir kuraklıkla mücadele ediyor arkadaşlar. Yani belediye de diyor ki herkes istediği kadar su harcamasın. En büyük israf da bu duş alma alanlarında oluyor. Ama tatilciler de haklı olarak tabii tepki gösteriyor. Diyor ki plajda duş almak için telefon taşımak zorunda kalmak istemiyoruz diyorlar. Bir de telefon ıslanır mı, çalınır mı, o da ayrı bir dert. Nereye koyacağını bilemiyor insanlar. Yani türlü türlü yerlere saklamaya çalışıyoruz. Yani ne güzel, eskiden plajda ne taşırdık? Havlu, güneş kremi ve terlik. Bunlar yeterliydi. Şimdi bir de şarjı dolu olmak kaidesiyle telefonumuz ve QR kodumuz eklendi.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuğ.

0: geliyor.
1: Ayşecimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Beyler, merhaba, ben Esra. Biliyorum, sen de rahatladın. Almanya'da hava biraz serinledi diye hemen rahatladık vallahi. Ama rahatlamamamız gerekiyor. Çünkü Temmuz'un ikinci yarısında sıcaklar geri dönüyor gibi görünüyor arkadaşlar. En azından provalıyız. Şu an birkaç gün böyle bir nefes aldık. Yağmur, serin hava, işte biraz sonbahar havası derken insan tamam ya, oh be, kurtulduk bu sıcak havalardan gibi bir hissiyat geliyor. Ama hava modelleri de diyor ki o kadar da değil. Şımarmayın diyor. Yakacağız sizi diyorlar. Özellikle Temmuz'un ortasından sonra sıcaklıkların yeniden 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hatta bazı bölgelerde yine 35 ve üstü de olacakmış da neyse. Yani vantilatörünüzü kaldırdıysanız eğer çok da uzağa kaldırmayın, o bir daha lazım olacak bize yani. Tekrar hatırlatalım, bol su, gölge, hafif kıyafetler ve özellikle yaşlılara, çocuklara biraz daha dikkat gerekiyor. Almanya'da yaz kısa bir mola verdi ama anlaşılan geri dönüşü biraz sıcak olacak. Cehenneme hazırlık herhalde bu da. İyi yaktı bizi vallahi. Kraç'la devam ediyoruz. Kraç bir zamanın en efsane isimlerinden biri. Hala efsane olmaya da devam ediyor. Razıysan gel diyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nagelsmann erklärte wenige Tage nach dem WM-Aus gegen Paraguay seinen sofortigen Rücktritt. Das teilte der Deutsche Fußballbund mit. Vieles deutet nun darauf hin, dass Jürgen Klopp Nagelsmanns Nachfolger wird. Der Ex-Coach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool soll grundsätzlich bereit sein, das Amt des Bundestrainers zu übernehmen. Der DFB will nun mit ihm verhandeln. Die geplanten Verschärfungen bei den Krankschreibungen werfen weiter Fragen auf. Die Bundesregierung hat jetzt klargestellt, dass Beschäftigte trotz einer Bescheinigungspflicht ab dem ersten Krankheitstag nicht sofort zum Arzt müssen. Wie die Regelung am Ende aussehen soll, ist aber offen.
2: Der Aufschrei war massiv, als die Koalition ihren Plan öffentlich gemacht hat. Gleich am ersten Tag eine Krankschreibung holen, das überlastet die Praxen und gängelt die Arbeitnehmer, hieß es quasi von allen Seiten, Arbeitgeber ausgenommen. Dass kranke Beschäftigte nun doch nicht sofort zum Arzt müssen, klingt sicher erst einmal entspannter, ändert aber nichts daran, dass die Bescheinigung ab Tag 1 gelten muss. Wie genau das gehen soll, unklar. Per Telefon schon mal ganz sicher nicht, diese Möglichkeit will Schwarz-Rot ja abschaffen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Die Mieten in den 40 größten deutschen Städten sind in den vergangenen 10 Jahren um 51% gestiegen. Das zeigt eine Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds auf Basis von Daten des Marktforschungsinstituts Empirica.
3: In München liegt die Durchschnittsmiete aktuell bei 23,36 Euro pro Quadratmeter. Das ist mit Abstand der unrühmliche Spitzenplatz. In Rostock liegt der Quadratmeterpreis zwar noch bei vergleichsweise bescheidenen 11 Euro, Rostock steht aber ganz oben, wenn es um die Steigerung in den letzten 10 Jahren geht, plus 83%. Die Bundesregierung will eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft gründen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Gleichzeitig will sie möglichen Enteignungen von großen privaten Wohnungskonzernen einen Riegel vorschieben. Uli Reitinger, Berlin.
1: Und noch einmal zum Fußball. Der Wechsel von Nationalspieler Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern ist perfekt. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, erhält der 23 Jahre alte Linksverteidiger in München einen Vertrag bis Ende Juni 2031. Brown war einer der wenigen, der bei dem WM-Turnier im deutschen Team überzeugt hatte.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen bakıyoruz. Enflasyon rakamları açıklandı. Tabii memur ve emeklilerin zam oranları da buna göre belli oldu. Önce bu rakamlardan başlayalım gündeme. Ne dersin?
5: Evet tabii. Enflasyon Haziran ayında %0.99 oranında artış gösterdi TÜİK verilerine göre. Dolayısıyla yıllık enflasyon da %32.11 olarak açıklandı. Şimdi bunun ardından gelecek olan zamlara, maaşlara gelecek olan zamlara baktığımızda en düşük memur maaşı 61.890 liradan %13.52 artışla 70.257 liraya yükselmiş oldu. 20.000 lira olan en düşük emekli maaşı da bu durumda 23.552 liraya yükselecek.
4: Türkiye'de saatler neredeyse NATO zirvesine kurulmuş gibi gözüküyor. Donald Trump da Ankara'ya gelecek mi deniyordu. Programı belli olmuş. Neler aktaracaksın?
5: Mesut, öncelikle çok doğru bir tespit. Saatler gerçekten NATO'ya göre kurulmuş durumda şu anda. Bütün hazırlıklar Türkiye'de, özellikle Ankara'da NATO için gerçekleştiriliyor. Donald Trump da bu zirveye katılacak. Öncesinde ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Beştepe'de karşılayacak. Görüşmedeki ana başlıklar içerisinde Milli Muharip Uçak Kağan'ın olması gerekiyor. Bunun dışında Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlığın masada olması planlanıyor.
4: Dış ilişkilere ilişkin bir maddeye baktık. Yine oradan devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ne söyledi?
5: Evet, aslında Mesut, az önce dedin ya saatler NATO'ya göre ayarlandı. İşte bu NATO zirvesi öncesinde birçok görüşme yapılıyor ve bunlara ilişkin birçok mesaj veriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika ve Türkiye'nin katsayı yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi ki bu yaptırımlar daha önce Rusya'dan Türkiye S-400 hava savunma sistemi alınca devreye girmişti. Türkiye'ye yaptırımlar uygulanıyordu. Aynı zamanda F-35 programına dönüşün de bir konsorsiyumun kararına bağlı olduğunu ifade etti.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
6: Metropol FM Hava Durumu.
7: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 20 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
8: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 16.06'yı gösteriyor. Mesai saatlerini bitirenler varmış. Ya hafta sonunu getirdiniz, bizden önce çıktınız. Oh valla. Selamlar olsun herkese. Aydın Kurtoğlu radyolarınızda sonundayız yolun diyor.

Şu anda hasta olanlar var mı? Hasta olan dinleyicilerimiz var mı? Hepinize geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Hasta olduğumuzda bazen öyle bir halsiz hissediyoruz ki kalkıp doktora bile gidemiyoruz. Ama işe de gidemediğimiz için bize Krankschreibung gerekiyor. Şimdi hasta olduğumuzda doktorumuzu arayıp Krankschreibung alamayacak mıyız acaba? Başbakan Merz telefonla hastalık raporu uygulamasının kaldırılacağını açıkladı. Yani hasta olduğumuzda sadece arayıp Krankschreibung almak yerine yeniden doktora gitmeniz gerekebilir. Bir de önemli değişiklik şu, ilk hastalık gününden itibaren rapor istenmesi planlanıyor. Eskiden bazı iş yerlerinde birkaç gün sonra da rapor verseniz, Krankschreibung'unuzu atsanız yeterli olabiliyordu. Şimdi bu kural daha sıkı hale gelebilir. Bunu istiyor hükümet. Hükümetin gerekçesi de şirketlerde artan hastalık izinleri. Başbakan Matt isyan etmiş. Bu nedir bu kadar hastalık diye isyan etmiş. Tabii çalışanlar açısından bakınca durum biraz zor. İnsan zaten hastayken bir de doktora gitmekle uğraşmak istemiyor. Almanya'da hasta olmak bile bazen daha büyük, daha fazla bürokratik hale gelebiliyor. İşte Almanya yine bildiğimiz gibi. Hasta olanlara tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Sizi iyileştirecek şarkılarla devam ediyoruz. Norm Ender ve Ebru Gündeş, Bir Çift Göz.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Özyörem sucuğun sunduğu paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem.
2: Bu şarkı ne zaman karşıma çıksa her zaman bu hikayeyi anımsıyorum. Bu şarkı aslında Yıldız Tilbe'ye ait bir şarkı. Kış Güneşi şarkısı. Yıldız Tilbe bir gün diyor ki ya bu şarkı benim sesime olmadı. Bunu söylese söylese Tarkan söyler diyor. Sonra Tarkan'ı arıyor. Tarkan hemen geliyor bu şarkıyı söylüyor. Ve bu şarkıyı biz yıllarca Tarkan'dan duyduk. Kış Güneşi şarkısı. Şimdi ise Sakiler grubu kendi yorumuyla söylüyor. Artık.

değerli dinleyicilerimiz. Kimisi tatil planları yaparken kimisi de tasarruf modunda kalmaya devam ediyor. Artan fiyatlar yüzünden birçok kişi bu yaz tatil planını küçültmüş. Epey bir küçültmüş. Kimisi daha kısa gidecek, kimisi daha ucuz bir yerler bakıyor. Kimisi de ay ben bu sene bir evde kalayım diyor. Araştırmalara göre özellikle Berlin'de yaşayanların yaklaşık 1/4'ü tatilde tasarrufa gidiyor. Aslında şaşırtıcı değil. Uçak bileti, otel, benzin, yeme içme derken tatil bazen dinlenmeden çok hesap makinesiyle mücadeleye dönüşüyor. Hep kur fiyatı hesaplıyoruz başka yerlerde falan. Bir de zaten bu yaz hiç seyahat planı yapmayan büyük bir kesim var zaten. Hiç tatile bile gitmeyi düşünmemiş olanlar. Ben buna çok şaşırdım. Berlin'de işte büyük şehir deriz. İş opsiyonları çok fazla Berlin'de deriz. Ama bu yıl herkesin valizi hazır değil. Bazılarının tatil planı da çok basit. Ben size söyleyeyim. Ona da şükür. Balkon. Balkon, soğuk bir içecek ve en azından bak bavul taşımıyorum diye kendimizi avutuyoruz falan. Siz peki hangi taraftasınız? Tatile ne olursa olsun gidiyorum, bütün yıl yemeyip içmiyorum ama o tatile gidiyorum diyenlerden misiniz? Cevaplarınızı bekliyorum.

çok benimsediğimiz, yıllarca Almanya'daki Türkler, hatta Avrupa'daki Türkler olarak bir ağızdan söylediğimiz bu türkü bakın nasıl bir boyut atlamış ve Sena Şener tarafından bu şekilde yorumlanmış. Gurbet türküsünü bir de böyle dinliyoruz.

Keyfimize devam ediyoruz. Bir araştırma yapmışlar. Bu araştırmada da son zamanlarda Almanya'da bütçesi yeterli olmayan kişiler yaz tatiline gitmek istemiyorlarmış. Şöyle ki ekonomik olarak tasarruf moduna geçiyorlarmış. Şimdi bir dinleyicimiz de demiş ki ya Esra, hani bir sene, koca bir sene çalışıp da insan senede bir izin yapamaz mı ya? Hani o kadar mı yani demiş. Vallahi bazen o kadar ki hiç tahmin bile edemezsin. Ya da bu mesela bir sene boyunca çalışıyorsun harıl harıl harıl harıl ama aynı zamanda dışarıda da harcamaya devam ediyorsun harıl harıl. Ne oluyor? Tabii izne çıkmaya kalmıyor. O kumbara mantığı olmayınca hop izin de gidiyor. Belki öyle bir mantık. Herkesin çünkü para harcama alışkanlığı çok farklı. Şimdi ben de biraz baktım. Almanya'da yaşayan bütçesi düşük kişiler ekonomik olsun diye nerelere gidiyorlarmış tatil olarak diye bir araştırdım, baktım. Öncelikle Türkiye pahalı geldiği için zaten listeden şu anda elendi. Listeden eledik şimdi. En mantıklı ucuz deniz tatili Arnavutluk'taymış. Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Romanya, Karadeniz kıyısı. Özellikle Arnavutluk son dönemde çok fazla talep ediliyormuş, tercih ediliyormuş. Çünkü çok düşük yeme içme fiyatları varmış ve epey bir ekonomik oluyormuş. Sonra Almanya'dan arabayla yola çıkanlar da Polonya, Çekya, Macaristan gibi yerlere gidiyorlar. Aile için ucuz tatil köyü olarak da Bulgaristan, yine Sunny Beach, Varna tarafı tercih ediliyormuş. Çok enteresan. Buralar işte daha ekonomik olanlar, daha bütçesi kısıtlı olanlar için çok tercih edilen yerlermiş. Aslında arayınca bulunuyor. Sadece güzel araştırmak, kendini iyi ayarlamak gerekiyor. Umuyorum herkesin doyasıya tatil yaptığı bir yıl olur bu yıl.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Bremen'de hafta başında öldürülen çiftin 2 yaşındaki kızı için başlatılan bağış kampanyasında toplanan miktar 300 bin euronun üzerine çıktı. GoFundMe platformundaki kampanyaya şimdiye kadar 11.300'den fazla kişi bağış yaptı. Kampanyayı organize edenler arasında küçük kızın kreş grubunda bir veli temsilcisi de bulunuyor. Organizatörler gelen destek ve bağışlardan memnuniyet duyduklarını belirtirken kampanyanın anne ve babasını kaybeden küçük kızın geleceğini güvence altına almak amacıyla başlatıldığı ifade edildi. Eyaletin Oldenburg kentinde bir gemi yeniden Hunte Nehri üzerindeki bir demir yolu köprüsüne çarptı. Böylece aynı köprüde bu yıl 6. kez benzer bir kaza yaşanmış oldu. Brakası polisinin açıklamasına göre olayda kimse yaralanmadı. Köprüde de büyük çaplı bir hasar tespit edilmedi. Bremen'de toplu taşıma işletmesi BSAG yaz tatili döneminde sefer planını değiştiriyor. Çok sayıda tramvay ve otobüs hatlarında sefer aralıkları azaltılacak. BSAG yaz tatilini hat ağındaki bazı inşaat çalışmaları içinde kullanıyor. Bu nedenle bazı güzergahlarda yönlendirme ve yedek otobüs seferleri uygulanacak. Bremen'in doğusunda 2 numaralı hattın uzatılması kapsamında Julius Brecht Allee durağı tamamen yenileniyor. Ayrıca 25 ve N5 numaralı hatlar da farklı güzergahlardan işleyecek. Federal hükümetin açıkladığı reform paketi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İş dünyası temsilcileri düzenlemelerin rekabet gücünü arttıracağını savunurken, Verdi Sendikası özellikle belirli süreli iş sözleşmelerinin uzatılabilmesini ve ilk hastalık gününde doktor raporu zorunluluğunu eleştirdi. Başbakan Merz ise yüksek hastalık izinlerinin azaltılması gerektiğini belirterek pandemi öncesindeki kurallara geri dönüldüğünü söyledi. Ve Almanya DFB milli takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi. Nagelsmann'ın Almanya Futbol Federasyonu'nda düzenlenen kriz toplantısının ardından görevini bırakma kararı aldığı bildirildi. Nagelsmann'ın yerine en güçlü aday olarak Jürgen Klopp'un ismi öne çıkıyor. Eski Dortmund ve Liverpool teknik direktörünün görevi sıcak baktığı belirtiliyor. Almanya'da hafta sonunda 9 eyalette yaz tatilleri başlamış olacak. ADAC otoyollarda yoğun trafik ve uzun kuyruklar bekliyor. Özellikle yurt dışında da Brenna ve Tavan otoyollarında yoğunluk bekleniyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Koray Avcı ve Ümit Sayın'la devam ediyoruz. Bu şarkı da bize, içimize böyle bir kıpır kıpırlık katıyor. Bence hafta sonuna girerken çok tatlı bir şarkı bize eşlik ediyor şu anda. Hicran şimdi sizlerle.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 32 turunda son oynanan 3 maçta sürpriz yaşanmadı. İspanya, Avusturya karşısında 3-0'lık skorla tur atladı. Portekiz, Hırvatistan'ı duraklama dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek eledi. Hırvatistan'ın 90+12'de attığı gol, görüntülü inceleme sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Son iki Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat Luka Modric, Portekiz mücadelesiyle Dünya Kupası sahnesine son kez çıkmış oldu. Cristiano Ronaldo ise takımı adına penaltıdan gol atarken toplamda 3 gole ulaştı. Portekiz ile İspanya bir sonraki turda rakip oldu. İsviçre ise Cezayir'i 20 yaşındaki Johan Manzambi'nin yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre son 16 takım arasında yer aldı. İsviçre'yi zafere taşıyan isim olarak liderliğiyle teknik direktör Murat Yakın öne çıkıyor. Dünkü maç öncesi Murat Yakın İsviçrelilere bir açık mektupla seslendi. Maçımız yine alışkın olmadığımız bir saatte yayınlanacak. Bu yüzden sizlerden küçük bir ricam var. Sevgili işverenler, yöneticiler, öğretmenler. Cuma sabahı birileri biraz daha yorgun, daha duygusal ya da işe veya sınıfa birkaç dakika geç gelirse lütfen anlayış gösterin. Bu da böylesine özel bir dönemde güzel bir dayanışma örneği olur ve futbolun bizleri birleştiren, birbirimize bağlayan gücünü gösterir. İfadeleriyle destek talep etmişti Yakın. İsviçre bugün okula, işe uykusuz ama mutlu gitti. Almanya'da ise teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Futbol Federasyonu Dünya Kupası'ndan erken elenmenin ardından dün teknik direktör Julian Nagelsmann ile 3,5 saatlik bir toplantı yaptı. Nagelsmann'dan elenmenin nedenlerini dinledi. Toplantının sonunda federasyon Nagelsmann'a istifa etmesi yönünde tavsiyede bulundu. Bu sabah erken saatlerde gelen bilgilere göre Nagelsmann görevinden ayrıldığını federasyona bildirdi. Alman çalıştırıcının yerine geçmesi beklenen isim henüz belli değil. Ancak en güçlü aday olarak Jürgen Klopp öne çıkıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Ezgi Eyüboğlu ile devam ediyoruz. Sevdaluk zor zanaat diyor. Bir Karadeniz esintisi gelecek şimdi. Kemerlerinizi bağlayın ve uçuşa hazırlanın.

0: Gençler, sizi araştırmışlar Almanya'da. Almanya'da artık gençler annesinin dizinin dibinden ayrılmak istemiyorlarmış. 25 yaşındaki gençlerin neredeyse 3'te biri hala annesiyle babasıyla aynı evde yaşıyormuş. Yani konu sadece annemin yemeği güzel gibi bir şey değil tabii ki. Neden peki gençler anasının babasının yanında yaşamaya devam ediyor? Çünkü kiralar yüksek, hayat pahalı, ev bulmak zor. Yani insan çalışsa bile bazen tek başına düzen kurmak hiç de kolay olmuyor. Erkekler bu konuda biraz daha rahat davranıyor gibi. Bunu araştırma gösteriyor. 25 yaşındaki erkeklerde aile evinde yaşama oranı kadınlardan daha yüksek. Erkekler rahat davranıyor derken ev kurma konusunda değil, anasının babasının yanında yaşama konusunda. Ama ilginç olan şu, Almanya'da gençler yine de Avrupa ortalamasına göre daha erken evden ayrılıyormuş. Ya gördünüz mü? Hep değerli diyorduk annemizin babamızın yanı evi diye. Bir yandan da tabii hayata atılma isteği var. Ama o anne konforu, baba konforu da tabii vazgeçilmez oluyor. Şimdi ana ocağı hala çok güçlü ama bazen ekonomik plan çok basit oluyor. Bakarsa yine bana anam bakar.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre gençler annesinin babasının evinden çıkmak istemiyorlarmış. Son zamanlarda bu oran daha da artmış. Eskiden insanlar daha gençken hemen yuvadan uçup gidiyorlarmış. Şimdi ama 25 yaşında bile insanlar annesinin babasının yanında kalıyormuş. Neden? Çünkü onların kaşı gözü için değil yani. Kiralar yüksek, hayat pahalı, ev bulmak zor. İnsanlar çalışsa bile tek başına düzen kuramıyor. Bunun için de tabii aile evinde kalmayı tercih ediyorlar. Hatta erkekler biraz daha uzun kalıyormuş anne evinde. Sonuçta yuvayı dişi kuş kurar değil mi? Bir dinleyicimiz demiş ki, Bayram yazmış Mannheim'dan. Ağlarsa anam ağlar şarkısını çalabilirsen çok sevinirim. Tam öyle bir konu olmuş, öyle bir araştırma olmuş gerçekten. Şimdi bir dinleyicimiz daha yazmış. Demiş ki benim oğlum 18 yaşına geldi gitsin diye yalvarıyorum. Gerçekten anne babalar ne hissediyor bu konuda? Ben bunu merak ediyorum şimdi. Hakikaten o hissiyatınız ne? Evet, dışarıya belki yansıtmıyorsunuz ama siz ne hissediyorsunuz bu konuda? Bunu çok merak ediyorum. Şu anda genç olan, genç çocuğu olan ebeveynler, size burada söz hakkı düştü. Çocuğunuz gitsin kendi evine yerleşsin istiyor musunuz? Yoksa ay yok benim çocuğum benimle yaşamaya devam etsin. Ne gerek var ikinci bir kira ödemeye diyor musunuz? Bu konuda ebeveynler ne düşünüyor? Bana WhatsApp'ten yazsınlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Julian Nagelsmann ist nicht länger Trainer der Fußballnationalmannschaft. Er erklärte wenige Tage nach dem WM-Aus gegen Paraguay seinen sofortigen Rücktritt. Jürgen Klopp soll wohl Nachfolger werden, das teilte der Deutsche Fußballbund mit.
2: Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, erklärte Nagelsmann, aber die Nationalmannschaft habe nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient. Den soll jetzt Jürgen Klopp gestalten. Er sei grundsätzlich bereit dazu, erklärte der DFB. Die Verbandsspitze kündigte Gespräche mit dem früheren Erfolgstrainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool an. Die dürften sehr bald stattfinden. Klopp ist ja zurzeit noch als TV-Experte bei der WM im Einsatz und steht ja grundsätzlich noch bei Red Bull als Head of Global Soccer unter Vertrag. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Die umstrittenen Pläne der schwarz-roten Koalitionsspitzen für erschwerte Krankschreibungen im Job bleiben bei den konkreten Folgen vorerst vage. Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, die Ausgestaltung stehe jetzt erst bevor. Mit Blick auf die angekündigte verpflichtende Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon ab dem ersten Krankheitstag sagte er, das heiße nicht, dass man am ersten Tag zum Arzt gehen sollte. Die Spitzen der Koalition haben außerdem vereinbart, dass die Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung abgeschafft wird. Soll. Die Ukraine soll beim NATO-Gipfel in Ankara kommende Woche die Zusage für weitere Unterstützung im Umfang von insgesamt 140 Milliarden Euro bekommen. Darauf haben sich Vertreter der 32 NATO-Mitgliedsländer in Brüssel verständigt.
3: Das Geld ist für Waffen, andere militärische Ausrüstung oder auch die Ausbildung von Soldaten bestimmt und soll innerhalb von 2 Jahren fließen. Mit in die Gesamtsumme eingerechnet ist schon ein Hilfspaket der EU im Umfang von 60 Milliarden Euro. Die weiteren zugesagten 80 Milliarden Euro sollen von den NATO-Mitgliedstaaten kommen. Deutschland hat dafür in diesem Jahr schon gut 11 Milliarden Euro eingeplant. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce feiern US-Medienberichten zufolge Hochzeit in New York. Die mehrtägigen Feierlichkeiten im weltberühmten Madison Square Garden begannen demnach gestern mit einem Abendessen mit rund 100 Gästen und sollen heute bis tief in die Nacht mit einer großen Party mit etwa 1000 Gästen weitergehen. Swift und Kelce selbst haben sich bislang nicht dazu geäußert.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen bakıyoruz, enflasyon rakamları açıklandı. Tabii memur ve emeklilerin zam oranları da buna göre belli oldu. Önce bu rakamlardan başlayalım gündeme. Ne dersin?
5: Evet tabii. Enflasyon Haziran ayında %0.99 oranında artış gösterdi TÜİK verilerine göre. Dolayısıyla yıllık enflasyon da %32.11 olarak açıklandı. Şimdi bunun ardından gelecek olan zamlara, maaşlara gelecek olan zamlara baktığımızda en düşük memur maaşı 61.890 liradan %13.52 artışla 70.257 liraya yükselmiş oldu. 20.000 lira olan en düşük emekli maaşı da bu durumda 23.552 liraya yükselecek.
4: Türkiye'de saatler neredeyse NATO zirvesine kurulmuş gibi gözüküyor. Donald Trump da Ankara'ya gelecek mi deniyordu. Programı belli olmuş. Neler aktaracaksın?
5: Mesut, öncelikle çok doğru bir tespit. Saatler gerçekten NATO'ya göre kurulmuş durumda şu anda. Bütün hazırlıklar Türkiye'de, özellikle Ankara'da NATO için gerçekleştiriliyor. Donald Trump da bu zirveye katılacak. Öncesinde ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Beştepe'de karşılayacak. Görüşmedeki ana başlıklar içerisinde Milli Muharip Uçak Kağan'ın olması gerekiyor. Bunun dışında Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlığın masada olması planlanıyor.
4: Dış ilişkilere ilişkin bir maddeye baktık. Yine oradan devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ne söyledi?
5: Evet. Evet, aslında Mesut az önce dedin ya, saatler NATO'ya göre ayarlandı. İşte bu NATO zirvesi öncesinde birçok görüşme yapılıyor ve bunlara ilişkin birçok mesaj veriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika ve Türkiye'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi ki bu yaptırımlar daha önce Rusya'dan Türkiye S-400 hava savunma sistemi alınca devreye girmişti. Türkiye'ye yaptırımlar uygulanıyordu. Aynı zamanda F-35 programına dönüşün de bir konsorsiyumun kararına bağlı olduğunu ifade etti.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 20 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 17.07'yi gösteriyor. Hafta sonuna giriş yapmış olan dinleyicilerimiz var. Oh, mis gibi keyfinize diyecek yoktur diye düşünüyorum. Sizlerle muhabbet etmeye ve en güzel şarkılarımızı birlikte dinlemeye devam ediyoruz. Gülden'le devam ediyoruz. Deli mi ne diyor?

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 117 euro 15 sent. Çeyrek altınsa 205 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 54 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 3 Temmuz Cuma günü Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Maç saati 20, yayıncı TDF. 4 Temmuz Cumartesi gece 00'da Arjantin Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. 4 Temmuz Cumartesi 03.30'da Kolombiya ile Gana'nın maçı var. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Almanya'daki gençler annesinin babasının evinden çıkmak istemiyorlarmış. Yeni bir araştırma bunu gösteriyor. Peki burada gençler, evet anlıyoruz sizi, yüksek kiralar var. Yeni bir ev düzeni kurmak çok fazla pahalıya patlıyor. Ev bulmak zor. Peki ebeveynler ne düşünüyor diye sizlere sormuştuk. Bir dinleyicimiz diyor ki Mama's Hotel is the best. Mama's Hotel değil mi? Öyle söyleniyor burada. Diyor ki benim çocuklar öyle söylerdi hep diyor. Ne oldu? Sonra çocuklar gitti kendi otelini mi kurdular? Ne yaptılar acaba? Bir dinleyicimiz yazmış. Telat Bayraktar diyor ki evlenmeden ben bırakmam. Biz de öyle diyor. Hiç evlenmeden öyle göz koymasın yabancı evlere demiş. Evet, bizim kültürümüzde çünkü biz alışkınız böyle şeylere. 25-30'una gelsin, hatta 40'ına gelsin. Aile evinde yaşamaya devam edebilir. Bizim kültürümüzde bu böyle. Eğer evlenirse tabii ki gitsin evini kursun. Bir dinleyicimiz

yazmış. Diyor ki Bond'dan yazıyor. Benim 25 yaşında kızım, 16 yaşında oğlum var. Onların evde olma hissi bile bizi mutlu ediyor. Bizim için hiç fark etmez. Gelinle damat bile iç güveysi yapmaya razıyız demiş. Ay ne tatlı. Değil mi? Böyle çocukla ev olması daha bir rengarenk hissettiriyor. İnsanı böyle daha dinç hissettiriyor gibi. Baksanıza gelinle damadı bile eve almaya razıymış vallahi. Böylesi görülmedi. Kim yazmış? Şener Reis yazmış. Şener Reis Gürses. Vay vay. Bunu hemen gidip çocuklarınıza söylemem lazım. Bir gün canınıza tak eder ama ben biliyorum.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Hanav'dan Ayhan yazmış. Diyor ki 4 yaşında ve 1,5 yaşında 2 tane oğlum var. 18 yaşlarına geldiklerinde bana faydaları olmayacaksa evden koyma yetkisine sahibim. Akıllı olsunlar ha diyor. Bu tehdidi buraya kadar hissettim valla. Sonra eklemiş tabii. Diyor ki şaka bir yana çocuklarım hayırlı evlat oldukça benim de gücüm yettikçe onlara bakarım. Yeter ki hayırlı evlat olsunlar. Başka eve gitmelerine gerek yok demiş. Eğit be koca yürekler.
3: Bunu

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Bremen'de hafta başında öldürülen çiftin 2 yaşındaki kızı için başlatılan bağış kampanyasında toplanan miktar 300 bin euronun üzerine çıktı. GoFundMe platformundaki kampanyaya şimdiye kadar 11.300'den fazla kişi bağış yaptı. Kampanyayı organize edenler arasında küçük kızın kreş grubunda bir veli temsilcisi de bulunuyor. Organizatörler gelen destek ve bağışlardan memnuniyet duyduklarını belirtirken kampanyanın anne ve babasını kaybeden küçük kızın geleceğini güvence altına almak amacıyla başlatıldığı ifade edildi. Eyaletin Oldenburg kentinde bir gemi yeniden Hunte Nehri üzerindeki bir demiryolu köprüsüne çarptı. Böylece aynı köprüde bu yıl 6. kez benzer bir kaza yaşanmış oldu. Brakası polisinin açıklamasına göre olayda kimse yaralanmadı. Köprüde de büyük çaplı bir hasar tespit edilmedi. Bremen'de toplu taşıma işletmesi BSAG yaz tatili döneminde sefer planını değiştiriyor. Çok sayıda tramvay ve otobüs hatlarında sefer aralıkları azaltılacak. BSAG yaz tatilini hat ağındaki bazı inşaat çalışmaları içinde kullanıyor. Bu nedenle bazı güzergahlarda yönlendirme ve yedek otobüs seferleri uygulanacak. Bremen'in doğusunda 2 numaralı hattın uzatılması kapsamında Julius Brecht Allee durağı tamamen yenileniyor. Ayrıca 25 ve N5 numaralı hatlar da farklı güzergahlardan işleyecek. Federal hükümetin açıkladığı reform paketi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İş dünyası temsilcileri düzenlemelerin rekabet gücünü arttıracağını savunurken, Verdi Sendikası özellikle belirli süreli iş sözleşmelerinin uzatılabilmesini ve ilk hastalık gününde doktor raporu zorunluluğunu eleştirdi. Başbakan Mert ise yüksek hastalık izinlerinin azaltılması gerektiğini belirterek pandemi öncesindeki kurallara geri dönüldüğünü söyledi. Ve Almanya DFB milli takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi. Nagelsmann'ın Almanya Futbol Federasyonu'nda düzenlenen kriz toplantısının ardından görevini bırakma kararı aldığı bildirildi. Nagelsmann'ın yerine en güçlü aday olarak Jürgen Klopp'un ismi öne çıkıyor. Eski Dortmund ve Liverpool teknik direktörünün görevi sıcak baktığı belirtiliyor. Almanya'da hafta sonunda 9 eyalette yaz tatilleri başlamış olacak. ADAC otoyollarda yoğun trafik ve uzun kuyruklar bekliyor. Özellikle yurt dışında da Brenna ve Taman otoyollarında yoğunluk bekleniyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Mustafa Ceceli ve Ravi İnciğöz'le devam ediyoruz. Bu şarkı böyle bize bir dinginlik, bir sakinlik veriyor. Şeker parçası. Şeker gibi gerçekten. Buyurunuz, tadını çıkarın.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası heyecanı devam ederken spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk Esra, merhabalar herkese.
1: Yine bazı hareketlilikler var. Geçtiğimiz zamanlarda da konuşuyorduk. Magazinsel olarak da hep gündemdeydi. Alman milli takımından bir işten çıkarma mı, istifa mı geldi?
2: Evet, işten çıkarılmalar söz konusu şu an Almanya milli takımında. Çoğul kullanabiliriz. Sadece Julian Nagelsmann değil, sportif direktör, idari direktör Andreas Rettig de görevden
1: alınacak. Ben şunu istiyorum. Çok basit bir şekilde, benim anlayacağım bir şekilde kim istifa etmiş, kim işten çıkarmış anlatabilir misin?
2: Almanya Dünya Kupası'ndan erken elenince Almanya Futbol Federasyonu Julian Nagelsmann'ı bir toplantıya çağırdı ve 3,5 saat konuştular biz niye elendik diye. Toplantının sonunda da Almanya Futbol Federasyonu dedi ki Nagelsmann'a, biz senden tavsiye olarak sana istifa etmeni öneriyoruz dediler. Ve bu sabah Nagelsmann istifasını sundu. Almanya Futbol Federasyonu da öğlen 12'de resmi bir açıklama yaptı. İstifayı kabul ediyoruz ve yerine de Jürgen Klopp'la görüşmek için harekete geçiyoruz dediler. Tüm herkesin beklediği birliktelik gerçekleşecek yakın zamanda, öyle gözüküyor.
1: Evet, Alman milli takımı futbol oyuncuları da sanki bunu istiyordu.
2: Evet, hem zaten hepsinin kulüp kariyerinden kaynaklı olarak da saygı duyduğu bir hoca. Almanya Bundesliga'da bıraktığı etki de oyuncuları bu açıdan çok etkiledi. Oyuncuların bu şekilde saygısını çok önceden kazanmış bir hocanın da takımın başına geçecek olması Almanya futbolu için biraz pozitif daha bakmak demek olacak geleceğe.
1: Evet, peki başka ne gelişmeler var öne çıkan Dünya Kupası'na dair?
2: Bugün Messi'nin maçı var. Gol krallığı mücadelesi her zaman önemlidir Dünya Kupalarında. Messi'nin 6 golü var. Kylian Mbappe'nin, Fransız futbolcunun da 6 golü var. Messi bugün Yeşilburun Adaları'na karşı sahaya çıkacak. Yeşilburun'un kalecisi de bildiğiniz gibi Instagram fenomeni Vozinha. Bakalım Messi'den gol yiyecek mi, yemeyecek mi? Bunu göreceğiz. Gol krallığı yarışında kim öne geçecek bugün? En önemli merak edilen şey bu Dünya Kupası'nda. Evet, ve tabii bugün oynanacak maçlarla da son 32 turu sonlanıyor.
1: Evet, ve tabii ki bizim de gözlerimiz ekranda olacak her dakika. Hem sosyal medyamızdan hem de canlı yayınlarımızda sizlere aktarıyor olacağız. Özellikle Volkan sizler için gece gündüz demeden takip ediyor bu maçları. Peki, teşekkür ediyoruz Volkan.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Önümüzdeki dakikalarda da tekrar Dünya Kupası özel programımızla birlikte olacağız.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Enerjimiz bomba gibi. Devam ediyoruz Paydos keyfimize. Arkadaşlar sıcak havalar bir geldi bir gitti ama geri gelecek diyorlar. Şimdi sıcak havalarda canımız dondurma çekiyor değil mi? Dondurma istiyoruz. Peki iyi dondurmayı nasıl anlayacağız? Bunu açıklamışlar. Bir top dondurma bile cep yakıyor değil mi? Hani çok pahalı olan dondurmalar var. O yüzden insan bari iyisini yiyeyim diyor. Zaten o parayı tamam ödüyoruz. Peki nasıl anlarız iyisini? Önce rengine bakın. Dondurma aşırı parlak. Neredeyse böyle fosforlu gibi görünüyorsa biraz dikkat etmek gerekiyormuş. Mesela gerçek çilek genelde öyle parlak bir pembe olmaz diyorlar. Bir de diyorlar ki tezgaha bakın. Dondurma böyle dağ gibi kabarmışsa güzel görünebilir evet ama içinde fazla hava olabilir. Temiz, düzenli ve doğal görünen bir tezgah iyiye işaretmiş. Market dondurmasında da içerik listesine bakın diyorlar. Ben hep bakarım bu arada. Ve baktıkça neler yediğimi gördükçe bu gözlerime inanamadım yani. Çok iyi seçerim şu an. Mesela o içerik listesine bakıyorsunuz. Liste ne kadar kısa ve anlaşılırsa o kadar iyi diyorlar. İyi dondurma sadece güzel görünen değil, hem doğal duran, hem temiz yerde saklanan, hem de ilk kaşıkta tamam ya bu olmuş dedirten dondurmadır diyorlar. Hadi bakalım dondurma gurmesi de olduk mu?
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Mabel Matiz'le devam ediyoruz Baydos keyfimize.
3: Öyle güzel anlatıyor ki. Mabel Matiz muhteşem bir şarkı sözü yazarı. O kadar güzel anlatıyor ki, öyle şairane anlatıyor. A Canım parçası da bize birçok şey anlatıyor. Kendimizden birer parça bulduğumuz bu güzel şarkı şimdi sizlere eşlik ediyor.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Brockt. Nun ist es offiziell, Julian Nagelsmann ist nicht mehr Fußball-Bundestrainer. Und Jürgen Klopp steht wohl als Nachfolger bereit. Nagelsmann erklärte wenige Tage nach dem WM-Aus gegen Paraguay seinen sofortigen Rücktritt. Das teilte der Deutsche Fußballbund mit.
3: Nagelsmanns Entscheidung verdient Respekt, erklärte Rudi Völler, der DFB-Sportdirektor, weil er Verantwortung übernehme, obwohl er gerne weitergemacht hätte. Das soll jetzt Jürgen Klopp tun. Der DFB kündigte an, dass man jetzt mit dem Star-Trainer verhandeln werde. Grundsätzlich habe Klopp bereits erklärt, dass er bereit sei, den Job als Bundestrainer zu übernehmen. Dafür muss er allerdings aus seinem Job als Head of Global Soccer bei Red Bull raus, wo er noch bis 2029 unter Vertrag steht. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
2: In den ersten 6 Monaten dieses Jahres haben viel weniger Menschen einen Asylantrag gestellt als im Vorjahreszeitraum. Nach Informationen aus dem Bundesinnenministerium beantragten im ersten Halbjahr knapp 40.000 Menschen erstmals Schutz in Deutschland. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres waren es etwa 61.000 und im ersten Halbjahr 2024 wurden 121.000 Asylerstanträge gestellt. Innenminister Dobrindt hatte nach seinem Amtsantritt im April 2025 eine Intensivierung der Grenzkontrollen verfügt. Die geplanten Verschärfungen bei den Krankschreibungen werfen weiter Fragen auf. Die Bundesregierung hat jetzt klargestellt, dass Beschäftigte trotz einer Bescheinigungspflicht ab dem ersten Krankheitstag nicht sofort zum Arzt müssen. Wie die Regelung am Ende aber aussehen soll, ist offen.
4: Der Aufschrei war massiv, als die Koalition ihren Plan öffentlich gemacht hat. Gleich am ersten Tag eine Krankschreibung holen, das überlastet die Praxen und gängelt die Arbeitnehmer, hieß es quasi von allen Seiten, Arbeitgeber ausgenommen. Dass kranke Beschäftigte nun doch nicht sofort zum Arzt müssen, klingt sicher erst einmal entspannter, ändert aber nichts daran, dass die Bescheinigung ab Tag 1 gelten muss. Wie genau das gehen soll, unklar. Per Telefon schon mal ganz sicher nicht, diese Möglichkeit will Schwarz-Rot ja abschaffen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
2: Und noch einmal zum Fußball. Der Wechsel von Nationalspieler Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern ist perfekt. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, erhält der 23 Jahre alte Linksverteidiger in München einen Vertrag bis Ende Juni 2031. Brown war einer der wenigen, der bei dem WM-Turnier im deutschen Team überzeugt hatte.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü, hemen bakıyoruz. Enflasyon rakamları açıklandı. Tabii memur ve emeklilerin zam oranları da buna göre belli oldu. Önce bu rakamlardan başlayalım gündeme. Ne dersin?
6: Evet tabii. Enflasyon Haziran ayında %0.99 oranında artış gösterdi TÜİK verilerine göre. Dolayısıyla yıllık enflasyon da %32.11 olarak açıklandı. Şimdi bunun ardından gelecek olan zamlara, maaşlara gelecek olan zamlara baktığımızda en düşük memur maaşı 61.890 liradan %13.52 artışla 70.257 liraya yükselmiş oldu. 20.000 lira olan en düşük emekli maaşı da bu durumda 23.552 liraya yükselecek.
5: Türkiye'de saatler neredeyse NATO zirvesine kurulmuş gibi gözüküyor. Donald Trump da Ankara'ya gelecek mi deniyordu. Programı belli olmuş. Neler aktaracaksın?
6: Mesut, öncelikle çok doğru bir tespit. Saatler gerçekten NATO'ya göre kurulmuş durumda şu anda. Bütün hazırlıklar Türkiye'de, özellikle Ankara'da NATO için gerçekleştiriliyor. Donald Trump da bu zirveye katılacak. Öncesinde ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Beştepe'de karşılayacak. Görüşmedeki ana başlıklar içerisinde Milli Muharip Uçak Kaan'ın olması gerekiyor. Bunun dışında Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlığın masada olması planlanıyor.
5: Dış ilişkilere ilişkin bir maddeye baktık. Yine oradan devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ne söyledi?
6: Evet. Evet, aslında Mesut az önce dedin ya, saatler NATO'ya göre ayarlandı. İşte bu NATO zirvesi öncesinde birçok görüşme yapılıyor ve bunlara ilişkin birçok mesaj veriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika ve Türkiye'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için fikir birliğinde olduğunu söyledi ki bu yaptırımlar daha önce Rusya'dan Türkiye S-400 hava savunma sistemi alınca devreye girmişti. Türkiye'ye yaptırımlar uygulanıyordu. Aynı zamanda F-35 programına dönüşün de bir konsorsiyumun kararına bağlı olduğunu ifade etti.
5: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 20 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve yağmurlu bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 117 euro 15 sent. Çeyrek altınsa 205 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 54 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 3 Temmuz Cuma günü Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Maç saati 20, yayıncı TDF. 4 Temmuz Cumartesi gece 00'da Arjantin Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. 4 Temmuz Cumartesi 03.30'da Kolombiya ile Gana'nın maçı var. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industrie Strasse 17, Bremen.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Saatlerimiz 18.11'i gösteriyor. Artık hafta sonunu getirdik. Geriye ne kalıyor? Bu Paydos keyfinin tadını çıkarmak kalıyor. Onu da birlikte yapıyoruz. En iyi yaptığımız şey bu. Keyfimizin tadını çıkarmak. İrem Derici, durum çok acil diyor. Sen de kork-

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Bärenmarke haltbare Milch. Litresi %33 indirimli. Sadece 99 cent. Veya Segafredo Zanetti Cafe Crema. Veya Intermezzo. 1 kiloluk paketi %36 indirimli. Sadece 13,99 €. Lidl lohnt sich.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.
2: Bu şarkıda blok 3 aslında çok romantik bir şey anlatmak istiyor. Bir yerde demişti ki, ya eğer benim sevdiğim kadın bana derse ki, inatlaşırsa derse ki, simsiyah perdeyi gösterip bana inatlaşıp derse ki, bu perde mosmor derse, tamam ya, ben de ona katılırım. Bu perde mosmor derim ya demişti. Sonra olay olmuştu ve ardından işte bu şarkı çıktı. Mosmor perde. Sevdiğini kırmayan, ne dese he diyen bir blok 3.
3: Biz seninle sevgili. Ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
4: Artık içine bak, bence sana siyah, artık mosmor perde.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Dünya Kupası heyecanına devam ederken biz de Dünya Kupası özel programımızla birlikteyiz. Köln stüdyolarımızdan spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk Esra.
1: Volkan, şu aralar bir Alman milli takımının antrenöründe, teknik direktöründeydi, pardon, eski teknik direktöründeydi gözümüz. Yenilikler var mıdır?
2: Yenilikler yok, görüşmeler devam ediyor. Neydi konumuz? Almanya teknik direktörü Jürgen Nagelsmann görevine son verildi Futbol Federasyonu tarafından. Ve yerine Jürgen Klopp'un gelmesi konuşuluyor. Ama henüz netleşmiş bir şey yok. Bu konuda netleşme herhalde önümüzdeki pazartesiye doğru olacaktır diye düşünüyorum. Veda'nın ardından Nagelsmann'a da söz verelim. Nagelsmann'ın da kaleme aldığı ifadeler var. Son günlerde ayrılmak üzerine çok düşündüm diye başlıyor. Ama kolay olmuş karar vermesi. Çünkü en tepedeki hedefinin takımın başarısı olduğunu belirtiyor. Böyle büyük bir hayal kırıklığı sonrası yeni bir başlangıcı hak ettiniz diyor. Ve sizleri hayal kırıklığına uğrattığım için içim acıyor. Daha fazlasını hak ettiniz diyor. Jürgen Nagelsmann. Evet.
1: Peki, onun için de mesela şunu sormak istiyorum. Kolay bir karar diyor ya. Kolay bir kararsa yenilgiden hemen sonra neden bunu açıklamadı?
2: İşte burada tam bence Almanlık giriyor işin içine. Hani bir yatalım, kalkalım, sabah konuşuruz, karar veririz. Gelenekleri vardır Almanların bu konuşulan evet, hararetli konular diye. Üzerine. Evet, belki de öyle bir karar oldu. Çünkü sabah 7'de Jürgen Nagelsmann'ın ayrılma kararını ilettiği haberi hemen basına yansıdı.
1: Evet, bu şekilde bir vicdanın aslında böyle tatlı, sempatik bir konuşma da yapmış bulundu. Daha iyisini hedeflerdim gibi. Özür diliyor mu peki?
2: Özür demeyelim buna belki ama başarısızlığını kabul ediyor ve hayal kırıklığını ne kadar iyi derinden hissettiğini de anlayabiliyoruz. Çünkü bir milli takımın başına gelen en genç teknik direktördü. Bu genç yaşında bu fırsatı iyi değerlendiremediği için üzgün oldu ortada. Özür diliyor diyebiliriz, daha iyisini hak ettiniz diyerek. Hatasını peki, kabul etmiş.
1: Evet, öyle diyelim. Peki önümüzdeki maçlara bakalım. Gerçekten bakalım önümüzde ne maçlar var Volkan?
2: Evet, hemen 20'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Ardından gece yarısı 00'da Arjantin sahaya çıkacak. Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Devamında da son 32 turunun son maçı Kolombiya-Gana var. Sabaha karşı 03'te. Yarın da son 16 maçları başlıyor. Fransa-Paraguay ve Brezilya-Norveç. Dünya Kupası şimdi başlıyor diyebiliriz bu güzel iki maçla beraber.
1: Değerli dinleyicilerimiz, sizler için spor redaktörümüz Volkan Ağır Dünya Kupası özel programında gelişmeleri aktardı. Teşekkürler Volkan.
2: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları herkese.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Bremen'de hafta başında öldürülen çiftin 2 yaşındaki kızı için başlatılan bağış kampanyasında toplanan miktar 300 bin euronun üzerine çıktı. GoFundMe platformundaki kampanyaya şimdiye kadar 11.300'den fazla kişi bağış yaptı. Kampanyayı organize edenler arasında küçük kızın kreş grubunda bir veli temsilcisi de bulunuyor. Organizatörler gelen destek ve bağışlardan memnuniyet duyduklarını belirtirken kampanyanın anne ve babasını kaybeden küçük kızın geleceğini güvence altına almak amacıyla başlatıldığı ifade edildi. Eyaletin Oldenburg kentinde bir gemi yeniden Hunte Nehri üzerindeki bir demiryolu köprüsüne çarptı. Böylece aynı köprüde bu yıl 6. kez benzer bir kaza yaşanmış oldu. Brakası polisinin açıklamasına göre olayda kimse yaralanmadı. Köprüde de büyük çaplı bir hasar tespit edilmedi. Bremen'de toplu taşıma işletmesi BSAG yaz tatili döneminde sefer planını değiştiriyor. Çok sayıda tramvay ve otobüs hatlarında sefer aralıkları azaltılacak. BSAG yaz tatilini hat ağındaki bazı inşaat çalışmaları içinde kullanıyor. Bu nedenle bazı güzergahlarda yönlendirme ve yedek otobüs seferleri uygulanacak. Bremen'in doğusunda 2 numaralı hattın uzatılması kapsamında Julius Brecht Allee durağı tamamen yenileniyor. Ayrıca 25 ve N5 numaralı hatlarda farklı güzergahlardan işleyecek. Federal hükümetin açıkladığı reform paketi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İş dünyası temsilcileri düzenlemelerin rekabet gücünü arttıracağını savunurken, Verdi Sendikası özellikle belirli süreli iş sözleşmelerinin uzatılabilmesini ve ilk hastalık gününde doktor raporu zorunluluğunu eleştirdi. Başbakan Mert ise yüksek hastalık izinlerinin azaltılması gerektiğini belirterek pandemi öncesindeki kurallara geri dönüldüğünü söyledi. Ve Almanya DFB milli takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi. Nagelsmann'ın Almanya Futbol Federasyonu'nda düzenlenen kriz toplantısının ardından görevini bırakma kararı aldığı bildirildi. Nagelsmann'ın yerine en güçlü aday olarak Jürgen Klopp'un ismi öne çıkıyor. Eski Dortmund ve Liverpool teknik direktörünün görevi sıcak baktığı belirtiliyor. Almanya'da hafta sonunda 9 eyalette yaz tatilleri başlamış olacak. ADAC otoyollarda yoğun trafik ve uzun kuyruklar bekliyor. Özellikle yurt dışında da Brenna ve Taman otoyollarında yoğunluk bekleniyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Sabah uyandık, kahvaltı yapıyoruz. O yaptığımız kahvaltıda yediğimiz şeyler bizim tipimizi bozabilirmiş. Yahu yediğimiz şeyler sadece midemize değil yüzümüze de yansıyormuş. Niye söylemediniz? Uzmanlara göre beyaz ekmek, poğaça, tatlı ve çok işlenmiş gıdalar kan şekerini hızlıca yükseltip sonra bir anda düşürebiliyor. Böyle olunca ne oluyormuş biliyor musunuz? Cildimiz daha yorgun, daha solgun görünüyormuş. Yani bazen aynaya bakıp bugün yüzüm neden çökmüş gibi ya diyorsak ya da etrafımızdakiler sana ne oldu hasta mısın diyorsa cevap o yediğimiz şeyler olabilir. Ya tabii bu arada bir tane simit yedik diye bütün dünya başımıza yıkılmaz ama her sabah böyle başlıyorsa, her sabah o ekmekleri, beyaz ekmekleri basıyorsak midemize cilt de bir süre sonra tamam artık ben bezdim. Ben de artık beyazlaşacağım deyip yoruluyor, soluyor. Ya sağlıklı görünmek sadece o kremlerle, makyajlarla, efendim estetiklerle olmuyormuş. Ne yersek oyuz diyoruz ya, resmen oymuşuz gerçekten. O yüzden yarın bir gün kendimizi çok çekici hissetmiyorsak bunu hemen yemeklere suçunu atabiliriz.

yediğimiz şeyler bizim tipimizi etkiliyormuş demiştim. Ben de duyduğumda şok oldum. Madem tipimizi etkiliyor. Biz çok böyle kahvaltıda mesela beyaz ekmek yiyoruz ya. İşte tost yapıyoruz, ne bileyim efendim. Börekler, poğaçalar, bunları yiyoruz ya. İşte o bizim tipimizi biraz zedeliyormuş diyeyim. Nasıl denir ki? Aynaya bakıp sabah sabah ay ne oldu bana ya diyorsak belki de sebebi budur demiştik. O zaman bizim bir estetisyene ihtiyacımız yok. Bizim bir diyetisyene ihtiyacımız var. Güzelleşmek için o kadar insan gidiyor doktorlara, uzmanlara. Botoks, dolgu, yüz gerdirme, ismini bilmediğimiz birçok işlem yaptırıyor sırf güzel görünmek için. Halbuki o paraların çok az kısmını doğru seanslarla diyetisyene verseydik belki de o güzelliğimiz içten gelecekti. Dıştan bir müdahaleye ihtiyaç duymayacaktık belki de. Bence bu estetik furyasını diyetisyenlerle çözebiliriz. Var mı beslenme uzmanı? Aramızda beslenme uzmanı varsa lütfen şu anda size cevap hakkı doğdu.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897-62-0.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Mustafa Sandal'ın İsyankar parçasını Sefo'nun yorumuyla dinliyoruz. Şimdi Paydos Keyfi'niz de sizlerle.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Yepyeni bir şarkı Paydos Keyfi'nde sizlerle. Manifest grubu, Türkiye'nin yeni kurulan kız grubu. Toz Pembe isimli bir şarkı çıkardılar. Daha dün çıktı arkadaşlar. Bizi 2000'lerin ortasına gönderen bir şarkı. Buyurunuz sizlerle.

Funda Arar'ın o güçlü sesinden sen ve ben dinledik. Şimdi hareket vakti. Hafta sonunu getirdik. Paydos keyfinin sonunda bu parçayla noktalıyoruz. Biraz sonra Oksijen programına Seda başlayacak ve o kadar iyi şarkılar hazırladı ki enerjimizi tazeleyecek, bizi hafta sonunu hissettirecek bir program gelecek. Pao ile devam ediyoruz. Karakaş, gözlerin elmas, herkeslere iyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 3 Temmuz Cuma günü Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Maç saati 20, yayıncı TDF. 4 Temmuz Cumartesi gece 00'da Arjantin Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. 4 Temmuz Cumartesi 03.30'da Kolombiya ile Gana'nın maçı var. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son 32 turuna ne Cristiano Ronaldo ne de Lamine Yamal damga vurdu. Dün gece İsviçre'de 20 yaşında bir çocuk karşımıza çıktı. Johan Manzambi. Cezayir karşısında yıldızlaştı. Bir gol atıp bir gol pası verdi ve takımını son 16'ya taşıdı. Geçen sezon Bundesliga'da Freiburg'da izlemiştik Manzambi'yi. Yakında büyük takımlardan birinde forma giyeceğe benziyor. Turnuvanın en parlak genç oyuncusu olarak da göze çarpıyor. Teknik direktör Murat Yakın da takıma yaptığı liderlikle İsviçre'de öne çıkıyor. İspanya, Avusturya karşısında 3-0'lık skorla turlarken Portekiz, Hırvatistan'ı duraklama dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek eledi. İspanya ve Portekiz sonraki turda birbirine rakip oldu. Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann Futbol Federasyonu'na istifasını sundu. Federasyon öğlen saatlerinde yaptığı resmi açıklamada Nagelsmann ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bildiride Jürgen Klopp ile görüşmelere başlanacağı belirtildi. Nagelsmann'a sözleşme fesih bedeli olarak minimum 7 milyon euro ödenmesi bekleniyor. Jürgen Klopp ise şu anda çalıştığı kurumdan yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanıyor. Ancak belirtilene göre anlaşmasında milli takımdan teklif gelmesi halinde sözleşmesi bedelsiz sonlandırılır maddesi yer alıyor. Dünya Kupası'nda sırasıyla bugün Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun Adaları ve Kolombiya, Gana maçları var. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, "Rakibimiz henüz maç kaybetmedi, bu bir tesadüf değil." diyerek rakibini övdü. Yeşilburun Adaları teknik direktörü Bubitsa da "Hayatımızın maçına çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Arjantin'de Messi bir asist daha yaparsa Dünya Kupaları tarihinin en çok gol pası veren oyuncusu olacak. Gol krallığında ise 3 maç sonunda 6 golle lider durumda. Fransız Mbappe'nin de 6 golü var. İspanya Yeşilburun Adaları'na ve Vozinha'ya gol atamamıştı. Bakalım tangocular neler yapacak. Avustralya-Mısır maçında gözler Muhammed Salah'ta olacak. Kolombiya-Gana mücadelesi ise iki ülke arasındaki göç kaynaklı bağlar nedeniyle bir hayli ilgi çekici olacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: What? Die besten Hip-Hop und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.

0: Gayet güzel. Devam et.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
4: Ahmet Hanav'dan yazmış. İşçi hafta sonu veya resmi tatillerde çalışıyorsa, işçi yeni işe başladı. İş ortamı maalesef dört dörtlük değil. Özellikle deneme süreçlerinde diyor. O insanın işe gitmemesi normal çünkü psikolojik ve bedensel problemler yaşıyor. Orada ne yapacak Sayın Mert, bunu düşündü mü diyor. Düşünmedi. Sen Mert'i bırak da Ahmet, kim sana yapıyor bunu? Varsa bir sıkıntı bize söyle. Gamyonla adam yiyarım oraya vallahi. Ahmet'ime kimse bir şey yapamaz.
3: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Bebeklerdesin, kim bilir kimlerlesin. Bu çantanın derisi için 8 hayvan ölü özel tasarım vermesin. Benim elim belimde, gözler üzerimde.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.
1: Yandır yanarım, küldür kalanı, hüzündür devamı, bu devran döner. Bir yanım Latin, bir yanım üstüme yakın, suyla karışık.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM. Senin radyon.

0: benden.
1: What?
0: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Yalandır bakma bu toz dumana ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara, bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuş.

0: yollarda.
1: İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
3: Yo he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
2: Hayat.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Zoe.